iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

aşkımı söyledim göz göre göre. Ne zaman dolacak verdiğin süre. Gönülden gördüğüm takvime göre aldığım her nefes bir gün sayılır. Aldığım her nefes bir yıl sayılır.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 31 Temmuz 1971 yılında Apollo 15 astronotları ay yüzeyinde dört tekerlekli bir araçla gezdiler.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba başlıyor.

Radyosu, Radyo Türk'ü Manzan. Herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Temmuz ayının da haftanın da son uğurlu güne merhabasında. Klasikleşen o açılışımızla başladık, kavuştuk çok şükür. Güne güzel başlayarak hafta sonuna da en güzel şekilde hazırlanmayı umuyorum her birimiz için. Hayırlı cumalarımız olsun, Allah dualarımızı kabul etsin inşallah. Tebessümün çok olduğu, stresin hiç olmadığı, huzurun da çok olduğu, gülümsemenin, iyiliğin, yardımlaşmanın tadını daha da güzel hissettiğimiz bir cuma günü olsun. Yollarda bizleri dinleyen dinleyicilerimiz, yolunuz açık olsun. Güzel bir iş günü, güzel bir yaşam günü, güzel bir an olsun bu önümüzdeki 3 saat her birimiz için. O zaman kocaman günler.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Garanti.

0: işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: TEB kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
2: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEB bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEB, Cepte TEB işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix alışılmadık alışveriş.
5: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'un finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
6: Size Fuzul uyar.
5: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam. Canlı yayınlarımızı

0: Haftaya ve Temmuz ayına veda ederken güne yine birlikte merhaba diyoruz. Gününüz aydın, yüreğiniz sımsıcacık olsun ve bir de tabii ki kulağınızda Radyo Turkuaz'da olsun. Dedik program öncesinde sosyal medya adreslerimizden bakalım kimler aramızda şu an. Programa kimlerle başlıyoruz? Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Instagram'da Meltem'i gördüm, Ankara'da bizlerle beraber. Hoş geldin. Günaydınlar, dualarımızın kabul olduğu huzurlu bir cuma geçsin demiş. Amin inşallah. Zühre, hayırlı cumalar, dualarımız kabul olsun duasıyla aramızda. Ona da sevgilerimizi gönderelim.
1: Selamünaleyküm Uğur Bey kardeşim.
0: Hoş geldin.
1: Bak benden hayırlı sabahlar.

0: ne güzel bir gün. Ya vallahi arabaya bir açtım, sen de tam müziğini koymuşsun ha. Vallahi kendime geldim.
1: Şükür, süper.
0: Sana da iyi çalışmalar diliyorum. Herkese iyi çalışmalar arkadaşlar.
1: Mehmet Ali, çok güzel geldi mesajın ya. Vallahi billahi çok teşekkür ederim. Hoş geldin aramıza. Günaydın.
2: Uğurcuğum, iyi yayınlar. Adana'dan Nazmi ve Hasan. Yine yollardayız. Radyomuzu açtık. Hafta sonunu inşallah kazasız belasız bitiririz.
1: İnşallah.
2: İyi yayınlar dinliyorum tüm Radyo Turkuaz dinleyicilerine.
1: Nazmi ve Hasan, çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz.

0: Günümüzün sohbet konusu, şehrinizin bu sefer yazın en sevdiğiniz yanı nedir diye soracağım. Şehrinizin yazın en sevdiğiniz yanı nedir? Minicik bir aradan sonra devam edeceğiz.
1: Bir reklam. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Günaydın, günaydın. Antalya'dan servis kaptanı Coşkun.
1: Günaydın.
0: Hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar Uğur'cum. Turkuaz FM dinleyenleri de en güzel dileklerimizle Antalya'dan saygılar, sevgiler sürerim.
1: Çok teşekkür ediyoruz Coşkun kaptanım. Hoş geldin, sefalar getirdin. Yüreğine sağlık, sana da iyi yolculuklar diliyoruz.
2: Uğur günaydın, ben Serkan Kahramanmaraş'tan. Şu anda Kahramanmaraş'ta hava açık, 28 derece.
1: Güzel.
2: Kahramanmaraş Kayseri Çevreyolu açık, ortalama hız 70-80 km bandında. Buradan tüm şoför arkadaşlarımızın hepsine hayırlı işler diliyorum. Sıradaki parça tüm şoför arkadaşlarımıza gelsin. Ve günaydın.
1: Dın dın dın dın. Günaydın Serkan, iyi yolculuklar. Şahane bir rapordu. Yollarda olan bütün dinleyenlerimiz için de güzel bir destek aynı zamanda. Gökhan, hayırlı cumalarımız olsun. Günaydın. Mahmut Ali Bol Kırıkkale'de bizlerle. Arif Afyon'da aramızda. Özlem Yılmaz, günaydın. Teşekkür ederim iyi yayınlar dileklerin için. Fatma demiş ki, hayattaki en büyük servet sağlıktır. Rabbim hepimize sağlık, sıhhat, huzur versin demiş. İnşallah. Hamza da şu an cuma gününün hayrı bereketi hepimizin üzerine olsun diyerek hayırlı cumalar dedi. Hoş geldin aramıza. Günaydın. Sohbet konumuz, şehrinizin yazın en sevdiğiniz yanı nedir? 505-188-30-0 mesaj attığımız.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48

0: İnsanları sevmem.
1: Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. İl bazlı olarak da Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleriyle bu akşam Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ama rüzgar sevgili dinleyenler, İç Anadolu'da, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde, yine Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak 30 ila 60 kilometre saat, Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında daha da kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde de esmesi bekleniyor. O yüzden tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

Yaldırma. İstanbul'da trafik yoğunluğu %36 seviyesinde sevgili dinleyenler. O 3 yüzyılda Aksaray yönünde bir kamyon ve binek aracın karıştığı kör nokta kazası söz konusu. O yüzden o bölgeyi kullanacak olan dinleyicilerimizle bu durumu paylaşmış olalım. Ankara trafiğini etkileyen olaylardan Samsun yolu merkez yönde Fatih Köprüsü bağlantısında bir kaza uyarısı var. Yine Samsun yolu merkez yönde 1011 kavşağında da bir kaza uyarısı. Konya yolu Gölbaşı yönünde de Gazi Üniversitesi Hastanesi önünde bir kaza uyarısı var. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: ben Dilba Zeynep. Ben birazcık sana mesaj atamadım. İnşallah bana küsmemişsindir.
1: Asla.
0: Hem zaten sen benim abim değil misin? Küsmezsin ki. Doğru. Herkesin cuması mübarek olsun. Güne öyle başla, mutlu kal. Günaydın. Dın dın dın. Seni seviyorum. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz Dilba Zeynep. Sana küsülür mü hiç ya? Şu yani bir iki cümle bir şey söylemenle hemen yumuşayıverir orada. Hoş geldin aramıza. Günaydın. Gonca hoş gelsen aramıza. Günaydınlar. Haydi sabahlar olsun senin için de.
2: Uğur Bey günaydın. Antalya'dan sevgiler, selamlar. Hayırlı cumalar. Gül öğretmenim ellerinizden öperim. Hayırlı cumalar dilerim. Allah'a emanet olun.
1: Serap çok teşekkür ederiz. Hoş geldin. Dilek'te Karadeniz Ereğli'de bizlerle beraber şu an. Ankara'da doğdum, İstanbul'da büyüdüm. Evlenip Karadeniz Ereğli'ye geldim. Önce eşime sonra bu şehre aşık oldum diyor. 19 yıldır halen bu manzaraya doyamadım demiş. Oo, huzuru da çok olsun inşallah. Hoş geldin aramıza. Evet, sohbet konumuz şehrinizin yazın en sevdiğiniz yanı.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: Bir gram altını bile kapınıza getiren...
6: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
7: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
6: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
8: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaçları doğru zamanda ve doğru fiyatlarla tamamlamanın en pratik yollarından biri olmaya devam ediyor. Günün belirli saatlerinde sunulan özel kampanyalarsa alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. 10'da 10 fırsatlar kapsamında her gün saat 22'de en çok beklenen ürünlerde sınırlı süre ve stoklarla kaçırılmayacak fiyatlar İdefix'te alışveriş severlerle buluşuyor. Üstelik büyük İdefix çekilişiyle televizyonlar, scooterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce Onvo hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
9: Güzellikler dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
11: Tarihte bugün 31 Temmuz 1971 yılında Apollo 15 astronotları ay yüzeyinde dört tekerlekli bir araçla gezdiler.
9: Güzellikler dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
12: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

İlk saatimizi yavaş yavaş geri doğru uğurlarken günün öne çıkan gelişmelerine bakalım sevgili dinleyenler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına ve yüksek öğretime ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edildi. Düzenleme ile son sınıf öğrencilerine ek sınav ve internlük tamamlama hakkı tanınırken öğretim üyelerinin çalışma koşullarıyla disiplin soruşturmalarına ilişkin yeni hükümler de yürürlüğe girecek. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş Danimarka deplasmanında Danimarka temsilcisiyle karşı karşıya geldi. İlk karşılaşmayı 1-0 kazanmıştı. Avantaj elindeydi siyah beyazlı ekibin. Rövanşta da hata yapmadı. Rakibini 2-0 mağlup eden Beşiktaş toplamda 3-0'lık skorla adını UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yazdırdı. Temsilcimiz Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Ama diğer bir temsilcimizden üzücü haber geldi. UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Başakşehir deplasmanda konuk olduğu Inter Turku'ya 2-0 mağlup oldu ve toplamda 3-1'lik skorla Avrupa'ya veda etmiş oldu Başakşehir. Ama olsun, yine mücadelesi güzeldi. Bundan sonra da lig yolunda başarılar diliyoruz temsilcimize de.

0: Radyo Türkmaz'dasınız. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, cumaları mübarek olsun. Duaları kabul olsun inşallah. Dua demişken de gün öğretmenimizin dualarıyla başlayalım bu saatimize.
1: Uğur Bey oğlum, ilk hepiniz varsınız. Birlik ve beraberlik içinde hepinizin cuması mübarek olsun. Rabbim tüm ibadetlerimizi kabul etsin inşallah. Trafikte olan tüm kardeşlerimin yolları açık olsun. Kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculuklar dilerim. Kazançlarının bir tanesi bin tane olsun Rabbim. Halil İbrahim bereketi versin. Amin. Rabbim hepinizi her türlü kötülüklerden korusun inşallah. Serap kızım, öpüyorum. Kaptanım selamlar. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın. Gül öğretmen.
0: Gül öğretmenim, çok teşekkür ederiz. Günaydın. Hoş geldiniz. Yüreğimizde hoş ettiniz. Sizin de yüreğiniz hoş olsun. Atilla Demirel bizlerleydi, günaydınlar. Seçil aramızdaydı. Öyle bir sıcak var ki diyor, saçlarını tararken bile ellerinin yandığı bir Adana sıcağından. Merhabalar demiş. Oy. Serin bir serin sevgiler, selamlar olsun bizden de o halde. Bursa'dan yine Bekir de bizlerle. Kalpan bugün durakta arkadaşlarını bıraka bıraka geldi. Gidemediğiniz tatile gitmek güzel yazın demiş. Olsun inşallah en kısa zamanda. Abbas Ankara'da bizlerle. Mehmet Ali daha şu an aramızda. Yalova Çınarcık'tan sevgileriyle bize eşlik ediyor. Bizden de çokça sevgiler, selamlar olsun. Hoş geldiniz. Sohbet konumuz, şehrinizin yazın en sevdiğiniz yanı nedir? 505 188 30 00 mesaj attığımız.

Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat...

0: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
1: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
2: TEP o kadar iyi ki TEP. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
3: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa'yı etkili satıcılarında.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
0: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Canlı yayınlarımızı Turkuva

Sokaklarda koşup oynayan, arkadaşlarıyla yüz yüze iletişim kurarak büyüyen çocukların yerini artık ekran başında vakit geçiren bir nesil alıyor. Akıllı telefonlar, sosyal medya, çevrimiçi oyunlar ve bitmeyen video içerikleri çocukların uyku düzenini, dikkat süresini ve problem çözme yetilerini de olumsuz etkiliyor. Veriler de tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor sevgili dinleyenler. Amerika'da üniversite öğrencilerinde depresyon %135, kaygı bozukluğu ise %110 artmış durumda. Tabii ki 10-14 yaş grubundaki kız çocuklarında intihar oranı %167'ye yükselirken Güney Kore'de de 9 yaş ve altındaki çocuklara yazılan antidepresan reçeteleri son 4 yılda %157 artmış. Türkiye'nin de 15, Avustralya'nın ise 16 yaş altına yönelik sosyal medya kısıtlamalarının temelinde de bu endişe verici tablo yer alıyor. Umarım alınan önlemlerde en kısa sürede de onlar çocuklarımız nazarında etkisini gösterir. Çünkü gerçekten yani başta da söylediğim gibi sokaklarda koşup oynayan, yüz yüze güzel iletişim kurup sosyalleşen ama gerçek sosyalliğe bu denli ulaşan çocukluktan şimdi ekranlara, internete, sanal aleme bir bağımlılık söz konusu. Tabi burada anne babalar da yetkililer de ellerinden gelen ne varsa bu sorumlulukla beraber o çocuklarımıza dokunmak gerekiyor.

0: Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %42 oranında sevgili dinleyenler şu an. Esenyurt bağlantı yolunda E5 üzerinde Haramdere yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Ekip sevk edildiğini görüyorum. Umarım ciddi bir durum yoktur. Oysa Amalcılar Viyadüğü Bayrampaşa yönünde de sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle de bir şerit trafiğe kapalı. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.
1: Radyo Turkuaz.

Saatlerimiz 8.26 oldu. Geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla güne merhaba demeye devam ederken bakalım bize kimler eşlik ediyor. Instagram'da Mahir'i gördüm İstanbul'dan. Hayırlı cumalar, hoş geldin aramıza. Yorumlarda Serap İzmir'de bizleri dinliyormuş. Ona da sevgiler, selamlar olsun. Ve diyor ki çocukken hep aşık olurdum diyor. Severdik yaz aşkı diye, yani beklerdim diyor birini. Ve evlendim. Hem de yazın evlendim. İlk evliliğim mesajını da göndermiş. Engin çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Mutluluklar diliyorum. Daim olsun hem de. İskenderun'da Süreyya aramızda. Gül öğretmenimin ellerinden öpüyorum öncelikle. Saygılarımı gönderiyorum. Ve iyi yayınlar olsun size de. Hayırlı cumalar mesajıyla da bizlerle. Çok teşekkür ederim. Hemen devam ettiğimde bizleri dinleyenler arasında kim varmış? Necmi Bodrum'da şu an bizi karşılıyor yine. Yalıkavak'tan selamlarıyla. Teşekkür ederiz. Ankara'dan İstanbul'a yoldayız ve herkese hayırlı günler diyerek günaydın mesajını gönderdi Taner. Çok teşekkür ederim. O zaman sıradaki şarkılar sizin de yolunuzu güzelleştirsin. Hem de çok güzelleştirsin. Hoş gelin. Gürkan, Rize'nin en sevdiğim yanı yaz mevsiminin yaz gibi olmayışı. Şu an 19 derece demiş Gürkan.

Gülüm. Oo, serin serin mis. Teşekkür ederim, hoş geldin aramıza. Esra, teşekkür ediyorum sana da, gül öğretmenimin ağzına sağlık. Denk gelsem o güzel duasını, ne zaman denk gelsem çok güzel enerji veriyor diyor. Oh, oh, iyi ki gül öğretmenimiz var. Bir kere daha çok sevgiler, selamlar ona da. Şehrinizin yazın en sevdiğiniz yanı nedir? Yerde.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü.
3: Gençlik Kulübü mü?
4: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler önemli sevgili dinleyenler. Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği, Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri ve bu akşam Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın İç Anadolu'da, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak, Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde de esmesi bekleniyor. O yüzden hafta sonuna da benzer bu uyarı olduğu için tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

0: Günaydın Radyo Turkuaz.
1: Günaydın.
0: Ben İranlı bir araştırmacıyım. 5 senedir Türkiye'de yaşıyorum ve gerçekten Türkiye'de yaşamakların güzelliklerinin biri Radyo Turkuaz benim için. Özellikle Gül öğretmenim sabah sabah şu mesajları annemin beni İran'da işe gönderdiğini hatırlatıyor. Onun dualarını hatırlatıyor. Umarım bugün de herkes için güzel bir gün olur. Hayırlı cumalar dilerim herkese.
1: Milat çok teşekkür ederim. Yüreğine sağlık. Yani çok güzel söyledin. Ya annenin yanında olmasını hissettirmek. Radyonun samimiyet dili işte burada sevgili dinleyenler. Çok mutlu oldum. Gül öğretmenim de çok çok mutlu olmuştur eminim. Çok teşekkür ederim. Özgü Kahramanmaraş'ta bizlerle beraber. Hoş geldin aramıza. Şu an Halit'le beraber bizleri dinliyorlarmış. Sevgiler, selamlar olsun o halde. Yine Niğde'de Murat aramızda şu an. Dualarımızın kabul olduğu hayırlı cumalar mesajını gönderdi. Adana'da şu an Zeynep. Vallahi yanıyoruz. Genelde sevilecek bir taraf diyemiyorum bu sıcağı demiş. Ama ben sıcağa inat balkonda kahve keyfi yapacağım diyor. Oo, afiyet olsun. İşte bu. Kahve fincanının da başına inşallah bir şey gelmez. Çok güzelmiş. Gerçi benim nazarım değmez ya. Afiyet olsun. Ama sen nereden aldın linkini paylaşırsan çok daha mutlu olacağım. Sohbet konumuz şehrinizin yazın en sevdiğiniz yanı nedir sevgili dinleyenler?

0: astronot olacağım.
1: Ben veteriner olacağım.
0: Ben öğretmen olacağım.
2: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Klimalar.com. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok az.

Eve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr

0: zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal destisi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Ne çok yalan var be etrafımızda. Güzel gerçeklikler bulsun bizi. Duyguların dört mevsimini yaşamaya devam ederken iki saati de geride bırakmışız. Bu tam ikinci saatimize veda ederken bir iki kuble bir şey söylüyoruz ya genelde. Bugün de biraz mutluluğa dair bir şey söyleyelim. Zaman geçtikçe insanın hatırlamakta da en güçlük çektiği şey aslında en mutlu olduğu anlar oluyormuş sevgili dinleyenler. Yani insan en mutlu olduğu anları zaman geçtikçe hatırlamakta güçlük çekiyormuş. Ekseriyette de böyle. Aksi durumda olanlar var mı? Var. Onlar da çok şanslı bence. İşte o an insanı bir düşündürüyor. Meltem Gül'le İrlanda Defteri kitabında şöyle bir cümle paylaşmış. Mutluluk ertesi olmayan bir andır. Sonsuz bir şimdidir o. Hep içinde kalmak istediğimiz zamandır diyor. İşte böyle deyince de anımsıyor insan biraz değil mi? O anları. Hep içinde kalmak istediğimiz zamana bin selam olsun. Ve çokça da öyle anlar olsun.

Radyo Türk Vazesi'niz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, sağlıkla geçen, huzurla geçen şahane bir cuma günü olsun ve tabii ki hayırlı cumalarımız olsun. Allah dualarımızı kabul etsin. Peki bu saatimize kimlerle başlıyoruz? Hakan'la Ümraniye de şu an bizleri dinliyor. Sıradaki şarkılar ona derman olacak. Seher Giresun'da şehrimizin yazın yemyeşil hali, mavisi, denizi, serinliği demiş. Oh, şahane. Teşekkür ediyorum. Fırat Ankara'da bizlerle beraber şu an. Sabahlarımızın vazgeçilmezi diyor. Oley! Teşekkür ederim. Hoş geldin. Senin için de çok güzel bir gün olsun Fırat. Yüreğine sağlık. Ve yine bizlerle beraber bu anı paylaşan dinleyicilerimizden Fatma, Kahramanmaraş'a özgü olan dondurma ve tarhana. Yazın yemek insanı çok mutlu ediyor demiş. Tabii. Hele de dondurma. Ramazan'da Konya Ereğli'de bizlerle beraber. Din görevlisiyim. Yaşadığım yerin en güzel yanı doğal güzellikleri olması ve insanların çok sıcak ve samimi olması demiş. Şahane. Sevgiler, selamlar olsun Ramazan bizden de ve bu güzelliklerle nice güzel günlerin olsun. Peki sizin şehrinizin yazın en sevdiğiniz yanı nedir sevgili dinleyenler?

0: gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel
2: istikbalde. Reklam.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Protokol, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Yunus Elitaş'la Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak tarafından imzalandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli hızlı tren projesi kapsamında Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, yakında test sürüşlerine başlanacağını belirterek, Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arasındaki seyahat süresinin 2 saat 15 dakikaya ineceğini bildirdi.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
5: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, Turkuaz Radyolar mobil uygulamamızı cep telefonunuza indirebilirsiniz. Turkuaz Radyo.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına ve yüksek öğretime ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edildi sevgili dinleyenler. Düzenlemeyle son sınıf öğrencilerine ek sınav ve internlük tamamlama hakkı tanınırken öğretim üyelerinin çalışma koşullarıyla disiplin soruşturmalarına ilişkin yeni hükümler de yürürlüğe girecek. Öte yandan spora dair bir mutlu bir üzüldüğümüz gelişme yaşandı. UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş Danimarka deplasmanında rakibiyle karşı karşıya geldi ve ilk karşılaşmayı 1-0 kazanarak avantajı elde etmişti siyah beyaz ekip zaten. Rövanşta da hata yapmadı ve rakibini 2-0 mağlup eden Beşiktaş toplamda 3-0'lık skorla adını UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yazdırdı. Temsilcimizi tebrik ediyoruz. Öte yandan üzüldüğümüz gelişme ise UEFA Konferans Ligi'nde 2. ön eleme turu rövanş maçında ülkemizi temsil eden Başakşehir deplasmanda konuk olduğu Inter Turku 2-0 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti. Olsun, bu zamana kadarki mücadelesi için de teşekkür ederiz. Ve bundan sonraki müsabakalarda başarılar dileriz.

Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %38 seviyesinde sevgili dinleyenler. Kertane tüneli, Kertane Piyale Paşa yönünde sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Avrasya tüneli de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler yönünde. Araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. O bölgenin de yoğunlaştığını paylaşabiliriz. Yine bugün saat 17'de sevgili dinleyenler, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta yapılacak etkinlik nedeniyle alınan önlemler kapsamında stat çevresindeki bazı yollarda trafiğe kapatılacak. O bölgede kullanacak olan dinleyicilerimize de paylaşmış olalım. Bir de motorlu taşıtlar vergisi ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödenmesi için de bugün son gün olduğunu aktaralım.

Radyo Turkuaz'da saatlerimizi 9.23 yaptık bile sevgili dinleyenler. Bizimle bu an ortak olanlardan Esra Hünerel. Hoş geldin. Uğur Bey'in enerjisi harika demiş. Oh, çok teşekkür ederim mesela. Çok çok mutlu oldum. Siz bu güzel mesajları benden sonra yayına girecek olan müdürüm Gönül Dost Ofisi'ne de söyleyin, olur mu? Yüreğinize sağlık ama ben o enerjiyi sizden alıyorum. O yüzden iyi ki varsınız. Sancaktepe'den selamlarıyla Engin de aramızda şu an. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Hayırlı cumalar, hayırlı mesailer demiş aynı zamanda hepimize. Mehmet Hilaloğlu. Urfalıyız ve her gün sıcaktan hani yakınıyoruz, yanıyoruz. Yaz olarak sevdiğimiz tek şey de sabah patlıcan biberini fırına atmak diyor. Patlıcan ve biberi fırına atmak. Güzel. Güzel. Sıcak yemekleri özellikle serinlikte nerede bulabilirsek, hani hangi anın serinliğine yakalarsak orada değerlendirmek mantıklı. Nurhan da Sakarya da bizlerle beraber. Sakarya'nın da en çok sevdiği yanı göl manzarası, deniz manzarası, yeşilliği çok güzel diyor. Gelmek, görmek, o güzelliğe şahit olmak nasip olsun. İlhan Güven aramızda, ona da sevgilerimizi gönderelim. Yine bizimle bu anı paylaşanlar arasında Bursa'da otomobil fabrikasında bizi çalışırken dinliyor Recep'te. Ona ve tüm mesai arkadaşlarına da kolaylıklar olsun. Gürkan Aydın da bizi dinlerken Aydın'ın en çok sevdiğim yanı turistik bölgelere yakın olması demiş. Bu var ya, çok güzel bir imkan. Peki sizin şehrinizin yazın en sevdiğiniz yanı neresi sevgili dinleyenler? Ha, bu arada beni dinleyenler arasında çok sevgili arkadaşım Antalya'da Sevim ve eşi Emin de var. Çok mutlu oldum dinlediklerini görünce. Onlara da çokça sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum.

0: Bankası.
1: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemeyin.

0: Servis. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performansı...

ayrı. Ali'ye kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali Bey.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Hoca Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine bir kere daha göz atalım sevgili dinleyenler. Zira önemli. Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleriyle akşam özellikle Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültüsü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise İç Anadolu'da, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde, Akdeniz'de, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında hatta fırtına şeklinde

Saatlerimiz 9.45 olmuşken bizimle bu anı paylaşanlar arasında kimler var diye baktığımda Kayseri'de Sema, memleketim Kayseri'de, benim en sevdiğim değil de hani sevmediğim bir yönünü söyleyeyim. Yazın bağ göçeriz diyor mesela. Bu yıl ısınamadık bir türlü, ısınmadan şehre göçeceğiz demiş mesajında. Bu yıl evet biraz sıcaktı, soğuktu, serinlikti. Bir dalgalanmalı geçti, o yüzden hasta olmamak için dikkat etmek önemli. Damla bizlerle beraber İzmir'de, şehrimin en güzel yanı sahil beldelerine yakın olması. Değil de sahil beldelerin merkezi olması demiş mesajında. Çeşme, Urla, Güzelbahçe. Urla'yı tek geçerim. Urla bambaşka güzel. Sevgiler, selamlar Damla. Faruk da bizi Bursa'da dinliyor şu an. O da Bursa'nın sıcağından bunalınca en sevdiğim yer Uludağ'a çıkmak diyor bak. Bu da yine çok güzel bir özellik. Şanlıurfa Ceylanpınar'dayız. Beşer bizleri orada dinliyordu. Hüseyin Aydın'da aramızdaydı. Yine Cavit Kılıç İzmir'de bizleri dinliyordu. Yeşim Aydın'da bu anımıza ortak olan dinleyicilerimizdendi. Nurhan'la Antakya'daydık. Kırıkkale'de Hatice bizlerleydi. Ayla Samsun'da bizi dinlerken Fransa'da da Tanyel. Memleketim Uşak'ın tarhanası meşhurdur demiş mesajında. Yazın da en sevdiğin tarhana tüketmek sanırım. İnşallah en kısa zamanda gelip memleketinde yersin. Yine Zeynep İstanbul'dan Ankara'ya giderken birlikte şu an Furkan'la birlikte bizleri dinliyorlarmış. O zaman sizin de yolunuz açık olsun. Siz gibi bizi yollarda dinleyen tüm dinleyicilerimize sıradaki şarkılar o yollarını daha da güzelleştirsin.

0: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
1: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
2: TEP o kadar iyi ki TEP.
0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
2: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 31 Temmuz 1971 yılında Apollo 15 astronotları ay yüzeyinde dört tekerlekli bir araçla gezdiler. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Bugüne kadar 1 milyon 175 bin 601 anneye toplam 22,5 milyar lira ödeme yapılırken, doğum yardımından yararlanan çocuk sayısı 1 milyon 201 bin 173'e ulaştı.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
5: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
6: Radyo Turkuaz.
5: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Ve Temmuz ayının ve haftanın son Uğurlu Güne merhabasının bugün burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Aramıza katılan, bizi yolculuğuna, işine, kahvaltısına, yürüyüşüne, çayına, kahvesine, yani her anına eşlik ettiren dinleyicilerimize de çok çok teşekkür ederiz. Saatler onu gösterdiğinde mikrofonda o güzel sohbetiyle, şarkılarıyla gönül dostu Füsun sizlerle birlikte olacak. Gününüzün iki saatini ortak olacak. Günümüz sağlıklı, yine huzurlu, mutlu ve bereketli geçsin inşallah. Hayırlı cumalarımız olsun ve Allah dualarımızı kabul etsin. Aynı zamanda da hem kendinize hem de sevdiklerinize de zaman ayırabileceğiniz güzellikte hafta sonu tatili diliyorum. Çalışacak olanlar varsa da şimdiden onlara da kolaylıklar olsun. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Akşam saat 21'de tekrar buluşacağız. Uğur'la Ay Işığı programında şiirler dinleyeceğiz. Gece yakışan şarkılara kulak vereceğiz. Sizleri de bekleriz. Ama pazartesi de yeni güne, yeni haftaya beraber başlamak adına sabah 7'de kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la bir araya geldi. Erdoğan, İsrail insanlık suçu işliyor, İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı saldırılarda 4300'den fazla kardeşimiz hayatını kaybetti, Lübnan halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum dedi. Dünden beri 169 yangına müdahale edildiğini aktaran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya, Kaş, Isparta, Eğirdir ve Muğla Seydi Kemer yangınlarının da tamamen kontrol altına alındığı bilgisini paylaştı. Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alındı. En düşük emekli aylığı 23.552 TL oldu. Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında 4. dalga operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı. Üniversite öğrencilerine yönelik af düzenlemesi meclisten geçti. Yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrencilere okula dönüş yolu açıldı. UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu maçları sona erdi. Temsilcimiz Beşiktaş Avrupa Ligi'nde 1-0 yendiği Michelin'i deplasmanda da 2-0 mağlup ederek tur atladı. Başakşehir ise Konferans Ligi'nde Inter Turku'ya 2-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Gönül Dostu Füsun'da.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ve huzurlarınızda gönül dostu Füsun.
2: Eğlence Füsun'la, sohbet Füsun'la.
3: Yaşam ve insan dostça muhabbet katıl programa, şarkılara eşlik.

sadece bir hafta, sadece bir hafta bir mola verecek gönül dostumuz. Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin ve Gurbet'in radyosu Radyo Turkuaz'da gönül dostu Füsun zamanı. Bana sadece bir haftalık müsaade, kısacık bir mola, izin öncesi yayınımıza, bugünkü yayınımıza bekleniyorsunuz efendim. Hayırlı, iyi, bereketli, sağlıklı, mutlu bir cuma günü olsun. Dilerim bu hafta hepimize huzuruyla gelir, güzel karşılaşmalarıyla gelir, bolca gülümsemesiyle gelir diyorum. Ben biraz dinleneyim, biraz doğayla buluşayım, yeni hikayeler biriktirip İkinci kitabımı tamamlayıp radyoma geri döndüğümde yine aynı sıcaklıkla, aynı heyecanla buluşmayı gönülden dileyeyim. Yayın hangi şarkıyla başlasın diye sosyal medyada sormuştuk dostlar. Bugün de ben sorayım, bugün hangi şarkıları duymak, dinlemek istersiniz? 505-188-30-0'dayım.

0: Garaj Shop'a ekspertiz. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Mobi Şube'yi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzuli uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Böyle bir

ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

yeşil vatanım, güzel vatanım. Şimdi orman yangınlarıyla mücadele kesintisiz devam ediyor dostlar. Aydın, Çine ve Balıkesir Gömeç yangınlarında karadan ve havadan da müdahaleler daha da bir yoğunlaştırıldı. Dinleyicilerimiz de yazıyorlar, Necmiye gibi değil mi, Aydın'da. Alevlere teslim olduk diyor. Rabbim orada olan herkese, şu an bu mücadelenin içerisinde olan herkese güç kuvvet diliyorum. Çok üzücü bir an, dün de dedim yaz geldi mi ah diyoruz, ah acaba acaba diyoruz. Şimdi yüksek sıcaklığı, düşük nem, kuvvetli rüzgar da var orada birçok yerlerde. Rabbim yar yardımcısı olsun herkesin diyorum. Ama işte yine de şu ateş yakılmaması, ormanlık alanlarda oralara girişin daha fazla yasaklanması, sigara izmariti, cam şişe gibi yangın riski oluşturan şeylerin atılmaması gerekiyor. Bunun için hepimizin, bakın hepimizin bir hakkı var bu dünya üzerinde ve bir kul hakkı var gönlümün dostları. Ve hemen bir duman, alev gördüğünüzde de 112 acil çağrı merkezini hemen arayın diyorum.

defalı fırsatla özenli sözlerin oklarıyla süslemeyeceğim harfleri adını oluşturanların dışında dökmeyeceğim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et

0: you let me jump in a minute? Dayan.
1: Güzel sesler, güzel şarkılar. İsteklerimiz de var bunların içerisinde. Biri de işte Işın Karaca'nın Dayan Yüreğim şarkısıydı. İstek programı gibi yapmayacağız. Zaten istekler 14 ile 17 saatler arasında Utku'da. Ama şöyle bir birazcık cuma günlere bakıyorum. Ne istersiniz acaba benden diye. Derya'cığım hoş geldin. Vallahi bamya aldım. Dün seni dinledim diyor. İşte budur yalnız ben yapamadım. Ben dün akşam dışarıdaydım unutmuşum. Bu hafta sonu bol bamya.

İsviçre şu an bizi dinliyor. Sevgili dostumuz Nafi'ye gelmiş canım benim ya. Daha doğrusu İsviçre'den yiyenler de geldi. Biraz evde olundu diyor. Öyleyse İstanbul İsviçre mi diyelim? Ankara İsviçre mi diyelim? Nereler diyelim? Her yerdeyiz. Ben de Turkuaz her yerde. Ama Turkuaz Radyolar mobil uygulama indirmeyi unutmayın telefonunuza. Ya da turkuazradyolar.com'dan da bizi dinleyebilir. Oradan da frekanslarımıza bakabilirsiniz. Sakarya hoş geldin Melek. Aydın hoş geldin Yeşim. Canlar. Zerin'i görüyorum, Özlemcimizi görüyorum. Aylalarımız, Çiğdemlerimiz. Herkes burada mı efendim? Oo, bizim ekip yan odadan bana mesaj atmışlar. Gönül dostu Füsun ablamız ne istersin diye. Ne istesem acaba onlardan?

0: Expertise.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Shop'a Expertise.
2: 1 gram altını bile kapınıza getiren
0: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
3: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel
2: İstikbal'le. Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

hava zaten sıcak. Böyle hava zaten gönlümün dostları. Bir şekilde böyle bazen sıcak ama bazen de gerilimli ve rüzgarlı esebiliyor insan hayatında. O yüzden de diyorum ki birbirimize gelmeden böyle tatlı tatlı güzel güzel bir cuma günü olsun. Hafif yiyelim, hafif giyinelim. Yani savaşmak değil de, mücadele etmek değil de. Bugün çok beylik laflar da edesim yok, biliyor musunuz? Ama gerçekten hani iyi bir şeyler yapalım ya. Hiçbir şey yapamıyorsak da, iyi ya da kötü, kendimizi zorlamayalım. Sakin kalalım. Güzel bir gün olsun, iyi bir gün olsun. Programın 38 dakikası geride kalmış, yine çok hızlı gidiyor. Durun, daha size kavuşamadan anlatacaklarım var birazdan, bende olur.

şu an öyle bir görüntü var ki gönlümün dostları. Yani bunu söylemeden geçemeyeceğim. Ama sesim de sözüm de nefesim de çok fazla belki çıkamayacak. Çok derin bir üzüntü. Yangınlarda yani anlatamam, evladını böyle tilki, anne tilki kendini feda ederek öyle bir sarıp sarmalamış ki, öyle bir böyle yüreğini içine canını almış ki kurtulmuş evlat. Fakat anne bir an kalp krizi, o anda kalbi bir durdu. Tekrardan oradaki görevliler nasıl böyle itinayla kalbi tekrardan çalıştırdılar. Yavaş yavaş su veriyorlar. Yani işte anneler, analık her daim çok büyük fedakarlık istiyor be dostlar. Her daim can ya anneler. Yani anlatamam size. Tabii o gördüğüm görüntüler bizden değildi. İspanya ormanlarında iki yangından sonra alınmış görüntülerdi ama emin olun bizde de burada da aynı görüntülere çok rastladık biliyorsunuz ki. Ve şu anda içim içimi yiyor. Acaba bu yangınlar sonrasında orada neler oldu? Ne kadar can gitti? Ya da böyle nasıl görüntüler çıkacak? Ama çok derin bir üzüntü ya. Herkesi korumamız gerekiyor. Her canlıyı korumamız. Hepimizin birbirine karşı sorumluluğu var. Bakın birazdan ay düğümleri değişiyor, size ne anlatacağım.

geçmiş değiştirilemiyor. Ona göre bu şarkıları da dinlemek gerekiyor. Herkesin yolculuğu farklı ama yine aynı yöne, aynı yere çıkıyor. Sadece vazgeçtiğimizde gerçekten kaybediyoruz ama bu da bir tercih oluyor. Mutluluk dışarıda değil, içeride bulunur diyoruz. Bunu nasıl bulacağız diye soruyorsunuz ya, birazdan diyorum öyleyse. Gülümsemek bulaşıcıdır. Evet, gülümseyin. O güzel gözlerinizi, yüzlerinizi görmek istiyorum. Görün.

0: geldiniz.
1: Bugün Getir Büyük'te tekli Serpak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir, bir mutluluk getir. Pilot
2: Garaj Oto Ekspertiz. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hem

0: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel istikballe.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 31 Temmuz 1971 yılında Apollo 15 astronotları ay yüzeyinde dört tekerlekli bir araçla gezdiler.
3: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
6: Öyle şeyler okuyoruz ki acaba gittiler mi, gerçekten gitmediler mi, nedir bu böyle? Herkes bir şey söylüyor ama ben bilmiyorum, ben rüyalarımda devamlı geziyorum zaten bütün alemleri diyebilirim. Şimdi biraz gökyüzünden, evet, astrolojiden mesajlar var. Şimdi bu bugün yarın. Hiçbir şey belki planlandığı gibi gitmeyebilir bazı haritalarda. Belki de güzel olan tam budur gönlümün dostları. Biraz iki gün boyunca biraz gergin de olabiliriz. Kare açılar falan var ama bu ne demek? Beklenmeyen gelişmeler, ani yön değişimleri, sabır testleri, özgürleşme ihtiyacı. Bazen böyle hayat bizi bulunduğumuz yerden nazikçe kaldırıyor. Bazen de kolumuzdan tutup ya artık burası değil. Senin için burası bu, bu yer sana göre değil. Bu ilişki sana göre değil diyerek başka bir yöne çekiyor. Tam böyle bir durum var. İki gün gönlümün dostları. Bir gecikme olabilir, bir mesaj bütün hayatı değiştirebilir. Bazı cümleler gerçekten farklı bir yere gidebilir. Planlar değişebilir ama her şey hayrımıza diyorum ve Rabbim her şeyin en güzelini Mevlam neylerse neyler diyorum. Şimdi bir de ay düğümleri var haritada. Tabii bunu anlatmayacağım, bu kadar uzun ders gibi. Şimdi bunlar 1,5 yıllık yer değiştirdiler. Yani artık kova aslandılar. Fakat bunu şöyle söyleyebilirim. Artık benim neye ihtiyacım var değil. Artık hayat

bireylerin, bütünün, herkesin neye ihtiyacı varın katkı kısmına geliyoruz. Yani herkesin seçtiği yolları tercih etmeden farklı yollardan ilerlemek ya da az üst ilişkisi, otorite yaklaşımı yerine birlikte üretime katkı sağlamak, bir olmak, beraber olmak. Bakın bu çok güzel. Canlı olan her şeyin yanında olmak. Yani ağacı, çiçeği, bitkiyi, hayvanları, insanları, hiçbir şeyi ayırmadan. Sonra şu dijital akıl var ya, yani bu dijital aklı da insan bilinciyle birleştirmek kaydıyla yeni dünyaya uyum sağlamak. Güzel böyle girişimlerde bulunmak. Artık onay alma beklentisini bırakıp bireysel ve orijinal olabilmek. Yani biraz daha farklı versiyonlarımızla hayata böyle bir değişik bir şekilde bir giriş yapacağız. Bir bakın bakalım kendinize. Bir kendimizin farkında olalım.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la bir araya geldi. Erdoğan, İsrail insanlık suçu işliyor, İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı saldırılarda 4300'den fazla kardeşimiz hayatını kaybetti, Lübnan halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum dedi. Dünden beri 169 yangına müdahale edildiğini aktaran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya, Kaş, Isparta, Eğirdir ve Muğla Seydi Kemer yangınlarının da tamamen kontrol altına alındığı bilgisini paylaştı. En düşük emekli aylığı 23.552 TL oldu. Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödeme süresi bugün sona erecek. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 24 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 116 milyon dolar artarak 162 milyar 606 milyon dolar oldu. Batı illerinde orman yangınlarıyla mücadeleyi zorlaştıran şiddetli rüzgar bugün de etkisini sürdürecek. İstanbul ve İzmir'in de aralarında olduğu 11 ilde fırtına bekleniyor. UEFA, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'nı satma fikrine karşı çıktı ve Dünya Kupası'nı boykot etme kararı aldı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Biz köpüklü olsun. Biraz da hatırımız olsun. Gönüller sevgiyle dolsun. Kulağınızda Radyo Turkuaz, kalbinizde de füsun olsun.
1: Kısacık bir mola olacak ama hani bir hafta böyle sesimi duyamayacaksınız. Şarkılarım burada olacak, siz olacaksınız biliyorum. Çok da güzel şarkılar hazırlayacağız sizlere. Kısacık minnacık bir haftalık bir izin istiyorum gönlümün dostlarından. Hadi bakalım başladık. Ben yokken saat 11 olduğunda kahve içmeyi de unutmayın. Beni anmayı da unutmayın. Konuşmuştu.

Şimdi sosyal medyada, Instagram'da ve Facebook'ta @radyoturkuaz, @gönüldostu Füsun'da bir fotoğrafımı paylaştım. Hem de bir hafta böyle izin dedim, onları falan yazıyorum. Hatta yayına hangi şarkıyla başlayalım. Şimdi bir dinleyicim demiş ki, kaç yıl önceki fotoğraf demiş bu fotoğraf. Çünkü yeni değil. Senin saçların şu an daha açık renkli. Nelere dikkat ediliyor değil mi? Çok güzel. Sanırım bir 3 yıllık fotoğraf olabilir o. Hatta böyle geçmiş yıllarda başka radyolarda ilk böyle sesimi duyduğunuz farklı frekanslarda, o zamanlardan da fotoğrafımı biraz andırıyor. Duruşum andırıyor. Ama şuna bakıyorum, yani baktığımda fotoğraflara, işte yaş aldık, yaşlandım falan diyoruz ama 3 yılda bile nasıl değişiyor insanın? Yüzü gözü değişiyor, renkler değişiyor. Hiç önemli değil. Bence gerçek gençlik bedenin dili olması falan değil, hakikate olan açlığın hiç eksilmemesi dostlar. Yani gerçek yaşlılık da yılların geçmesi değil. Kalbini öğrenmeye, tefekküre, kendini böyle aşmaya kapaması gibi bir şey. Yani bu çok önemli. O yüzden de ben hep diyorum ki hakikate açılsın diyorum. Yollar her zaman o yaşam sevinci, o öğrenme bilinci hiçbir zaman değişmesin. Her nefes

0: işte insanın Rabbini biraz daha tanıdığı, bu hayatı biraz daha tanıdığı bir yıl olsun diyorum. O yüzden de çok güzel, evet, o gençlik fotoğrafları da güzel, şimdiki fotoğraflar da güzel, ama yaşlılık ve gençlik, bakın az evvel söylediğim gibi ise sizde tanımı aşmışız, o frekans değişmeye başlamış. Kısacık bir minicik bir reklam, gelin Instagram'a, bekliyorum.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı, bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız

geldiniz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler. Yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.

havamızı mı değiştirsek, bir ayva çiçek açmış falan, şöyle bir şıkır şıkır şarkılarla mı gitsek? İçimizde kırılan camların sesini birçok insan duymaz. Onları suçlamayın. Çoğu kendi içinde kırılan camlardan bile habersiz. O yüzden camları süpürerek devam ediyoruz şu an. Hayata da güveniyoruz. Kendi camlarımızı toparlayalım lütfen. Çocukları oradan çekelim, ayaklarına batmasınlar diyor. Türkiye'nin ve Gurbet'in radyosu Radyo Turkuaz'da gönül dostunuz bir ayva çiçek açmış da hemen ritmi değiştirmek istiyor. Her tarzın, her duygunun radyosu ve programı biliyorsunuz ki. 505-88-30-0'da Şenay geldi. İsmail'i görüyorum şu an, hoş geldiler. Aysun Ubus Sakarya'dan geldi. Bakayım bakayım başka kimler vardı. Mesut Beyciğim hoş geldiniz. Kırşehir, Gaziantep'ten Yelda kahveleri hazırlamışlar. Sizin bu güzel kahvelerinizi ben Instagram'da beni ve Radyo Turkuaz'ı etiketleyerek de paylaşabilirsiniz. Evet, hikaye bölümünde bekliyorum. İzmir'den Ayşegül'üm geldi. Göksel'cim hoş geldin. Edirne Uzun Köprü şu an bizi dinliyor. Biz mola verdik iş arkadaşlarımızla diyor. İsimler çok uzun ama herkese gelsin. Göksel'den bütün arkadaşlarına gelsin. Onlar için de.

0: Duygu Tuğvaz Minimix.
1: Şimdi iki güzel sürprizim olacak. Bir akasyalar açarken diyeceğiz. Neden söyleyeceğiz bunu? Ümrancığım Fındıklı'dan diyor ki, dedem diyor anneanneme mektup yazdığında demiş, özellikle bu şarkıyı göndermiş. Tabii 93 yılıydı vefat ettiğinde, kaç yıl geçmiş diyor aradan. Biz diyor o mektupları bilirdik diyor, bu şarkıyı da. Mekanları cennet olsun diyorum tüm kaybettiklerimizin. Bugün ben aslı söylemeyecektim ama belki programın sonuna doğru, babacığımın da ölüm yıl dönümü tam 4 yıl geçmiş aradan. 4 yıl. Yani sanki dün gibi hatırlıyorum.

bizi mi bazı şeyleri, ama onlar hep bizimleler, beraberler, doğada buluşuyoruz. Yani bedeni bırakıyoruz, gidiyoruz bu dünyadan ama aynen devam ediyoruz. Rabbin yanında huzurla uyusunlar diyorum. Onlar için de, babacığım için de bir fatihanızı alırım, bir duanızı alırım. Şimdi Akasyalar Açarken Hakan'ın sesinden bir kere bir dinleteceğim. Çok hoşuma gitti. Arkasından geçen gün çaldığım yine bir Gül Ali'miz vardı biliyorsunuz ki. Şöyle Balıkesir tarafına gideceğiz. Biraz böyle bir roman havaları falan da diyeceğiz. Trakya diyelim, arka arkaya güzel gelsin. Sonrasında reklamlardan sonra zihnin hiç mi susmuyor gönlümün dostu? Yani sürekli düşünüyor, odaklanamıyor. Aynı anda onlarca şeyi mi planlıyorsun? Belki de sorun sadece stres değildir diyeceğiz. Çünkü zihin çok önemli. Sadece sorun düşünmek değil. Acaba beynimiz güvende mi hissetmiyor? Sinir sistemi alarmı veriyor. Bazılarında çökmüş de olabilir, söyleyeyim. Peki bunun için ne yapacağız? Sürekli çalışan, regüle olamayan bir zihni nasıl toparlayacağız? Merak ediyor musunuz? Sizin için araştırdım. Hazırsak ama önce zihnimizi şöyle güzelleştiren iki hoş şarkı. Ritimler değişiyor hazırsak. İşin gücü bir kenara, bir 10 dakika bırakın ya. Hadi gelin bu şarkıların içinde kaybolalım.

beklediğimiz ritimler bunlar. Sanki biraz bunlara ihtiyacımız var. Gerçekten gülümsemeye, iyi hissetmeye ve hissettirmeye. Hadi hayatta ve ayakta kalacağız her şeye rağmen son nefese kadar.

Görüyorum görüyorum, ne güzel böyle sek sek sekerek oynuyorsun. Sakarya'dan Aysun'um, ömür arkadaşım, her gün sizi dinliyor demiş. Denizli'den Mehmet Bey, ne yapsak acaba ya, bir Cemilen mi yapalım? Yapalım valla. Kısacık bir reklam arkasından bir Cemilen, bir Denizli yöresi. Şu an mağazada dinliyorum.

alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Radio Turquoise.
1: Denizleri bir göreyim bakayım. Çok da güzel oynuyorsunuz ya. Geçen sene gittim Denizli'ye. Şöyle güzelce de bir düğün vardı. Orada girdim araya, ben de oynadım. Gaydırı gupak, gaydırı gupak. Gaydırı, gaydırı.

Çok güldürdün Ayşe beni ya. Hemşireyim diyor, Konya'dan hastaları tedavi ederken diyor kalkıp oynayacağım neredeyse. Sabah bir başlıyoruz diyor, açıyoruz, dinliyoruz sizi akşama kadar. İşte budur diyorum ya. Gaydiri Gubbak Cemile'lerim, güzellerim, Kayseri'den Burçin'im. Çok seviyorum ben de seni. Çok teşekkür ederim. O sevginiz ve duanız o kadar kıymetli ki. Meryem'cim de gelmiş. Pozitif enerji verdin bana diyor. Sadık'ı görüyorum. Sonrasın kimler geldi? Kürşat da gelmiş. Kürşat iyi misin? Bu aralar bakayım. Bir farklı farklı fotoğraflar falan, değişik bir ruh halinde gönderiyorsun. Beşiktaşlı Kürşat, korkutma beni. Beşiktaş'ım benim. Biricik de. Beşiktaş demeyeyim bana. Siyah beyazı göstermiyorum. Hemen tribünde gibi hareketler ederim valla. Selam olsun yeni gelen dostlara. Çiğdem'imizi görüyorum. Nebat'ı görüyorum efendim. Sedat Beyciğim hoş geldiniz. Sizi görüyorum. Sabah saatlerinde şimdi sordum. Evet, zihin durmuyor bazen. Gerçekten durmuyor. Yani öyle böyle değil. Beynimiz kendini güvende hissetmediğinde bir şey mi kaçırıyorum? Kötü bir şey olursa acaba doğru karar mı verdim? Gibi düşünceler üretiyor. Çünkü amacı bizi yormak değil. Aslında bizi korumak beynimizin, ama zihin susmuyorsa ne yapacağız? Bakın bu çok önemli. Şimdi zihni tamamen susturmaya çalışmak zaten gerçekçi bir şey değil. Sinir sistemini regüle etmekse vücudu tehdit algısı modundan daha dengeli bir duruma getireceğiz. Yapabilir miyiz bunu? Bence yaparız. Hadi deneyelim. Şimdi bir kere nefesimizi biraz yavaşlatacağız böyle durumlarda. Öğretmiştim. 4-4-8 ya da 4-4-6. 4 kere de alıyoruz, 4 kere tutuyoruz. Sonra 6'ya kadar sayıyoruz ya da 8'e kadar sayıyoruz. Nefesimizi veriyoruz. Bakın bu çok önemli. Bedeni harekete geçirmek. Hemen kalkın yürüyün. Kısacık da olsa yürüyün. Yürümek şifa. Yürümek en büyük ilaçlardan bir tanesi. Hafif böyle bir esneme hareketleri, ritmik hareketler az evvel yaptığımız gibi. Biriken gerginliği biraz atacağız. Sonra duyuları kullanarak anda kalmak. Yani beş şeyi, dokunduğumuz şeyleri, duyduğumuz şeyleri, gördüğümüz şeyleri, gönlümün dostları. Yani bu çok önemli bir şey. Biraz anda durmak. Sonra yeterli uyku, düzenli beslenme. Bunlar çok önemli. Susuz kalmayalım lütfen. Dışarıdaki canları da susuz bırakmayalım. Kasları gevşetmeye çalışalım. Zaten o kaslar sıkıştığı için hepimiz böyle bir regülü megülü. Bir böyle zihin mi, yine her şey bir karışmış durumda. Doğada zaman geçirmeye çalışın. Lütfen bulunduğunuz yeşil alanlarda doğayı tabii koruyarak ve duyguları bastırmak yerine onları fark edelim.

ama bazı dinleyicilerimiz vardır. Belki de sinir sistemi sık sık aşırı alanda olabilir. Sürekli tetikte olma, yoğun kaygı, panik, öfke patlamaları, donup kalma hissi. Bakın bunlar da olabilir. Eğer bazı yöntemler demin az evvel anlattığım hani olmuyorsa bir ruh sağlığı uzmanıyla lütfen çalışın. Ne var yani insanlar, bazı insanlar nasıl bunu bir kibir ya da ego haline getirip ya da bir kompleks haline getirip ben deli miyim deyip doktora gitmiyorlar. Hepimiz deliyiz aslında. Bir kere bunu, delilik kötü bir şey değil. O yüzden de lütfen diyorum kendinize iyi bakın. Edacığım ofisteki arkadaşlarıyla coşuyormuş. Öyleyse bakın ne çalıyorum. Şeytan kulağın bende mi? Bak senin en

0: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
1: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.

1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaçları doğru zamanda ve doğru fiyatlarla tamamlamanın en pratik yollarından biri olmaya devam ediyor. Günün belirli saatlerinde sunulan özel kampanyalarsa alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. 10'da 10 fırsatlar kapsamında her gün saat 22'de en çok beklenen ürünlerde sınırlı süre ve stoklarla kaçırılmayacak fiyatlar İdefix'te alışveriş severlerle buluşuyor. Üstelik büyük İdefix çekilişiyle televizyonlar, scooterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce Onvo hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
4: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 31 Temmuz 1971 yılında Apollo 15 astronotları ay yüzeyinde dört tekerlekli bir araçla gezdiler. Güzellikler
4: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
6: Şimdi program bitti mi? Hafta bitti mi? Yani bazı insanlar bağımlıdır. Onlardan biri de benim, biliyorsunuz ki. Yani tatili çok sevsem de, dinlenmeyi sevsem de yayına ve size karşı bir bağımlılığım var bu mikrofona da. Ay canım mikrofonum böyle. Ben bunu temizleyeyim de öyle bir gideyim. Benim mikrofon pandemiden beri ayrı. Kulaklık da ayrı. Dedim en yaşlınız benim, kronik hastalıklarım var. Hiç kimsenin mikrofonunu da lütfen dedim ben kullanmayayım. O günden beri değişti. Şimdi bir hafta müsaade, kısacık bir mola olacak. Ondan sonraki hafta pazartesi günü buluşmak üzere ama çok güzel şarkılar hazırlayacağız sizlere. Dilerim hepimize huzur, sağlık, güzel karşılaşmalar ve bolca gülümseme getirir bu hafta. Sosyal medyamda da yazdım. Birazcık dinleneyim, biraz doğayla buluşayım, yeni hikayeler biriktireyim. Sonra ikinci kitabı tamamlamak üzere, bitmek üzere, sonbaharda size emanet olacak. Ve radyomuza geri döndüğümüzde mikrofonumuza yine aynı sıcaklıkla, aynı güzellikle, aynı heyecanla buluşmayı gönülden diliyorum. Sizleri çok seviyorum. Beni biraz özleyin diyorum. Ama sosyal medyada olacağım. Merak etmeyin, ara ara. Tabii ki böyle ikinci kitabı hazırlıklarımdan da küçük pasajlar gönderiyorum. Oradan da gönül dostu füsun et beni takip edebilirsiniz. Birazdan Hilal Özgani geliyor. Boynum tutuldu diyor bugün yine. Dedim hangi gün tutulmadı? Boyunduk tak diyorum. Yok diyor, takmayacağım. Bir de böyle yaklaşıyor benimle, takmayacağım. Peki sen bilirsin, hadi gel dedim. Camı falan kapatayım da rüzgar esmesin. Onu da izne çıkmadan şöyle bir güzelce bir denetleyeyim. Bir kontrol edeyim. Kendinize iyi bakın. Gelen her mesaja çok teşekkür ediyorum. Sessiz sessiz beni dinleyen herkese hayırlı bir cuma günü diliyorum.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la bir araya geldi. Erdoğan, İsrail insanlık suçu işliyor, İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı saldırılarda 1300'den fazla kardeşimiz hayatını kaybetti, Lübnan halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum dedi. Dünden beri 169 yangına müdahale edildiğini aktaran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya

0: Aş, Isparta, Eğirdir ve Muğla Seydi Kemer yangınlarının da tamamen kontrol altına alındığı bilgisini paylaştı. Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alındı. En düşük emekli aylığı 23.552 TL oldu. Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında 4. dalga operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı. Üniversite öğrencilerine yönelik af düzenlemesi meclisten geçti. Yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrencilere okula dönüş yolu açıldı. UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu maçları sona erdi. Temsilcimiz Beşiktaş Avrupa Ligi'nde 1-0 yendiği Michelin'i deplasmanda da 2-0 mağlup ederek tur atladı. Başakşehir ise Konferans Ligi'nde Inter Turku'ya 2-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz

0: karışım gel. Gel çok karışım gel.
1: Geldiniz, saatimiz 12.08. Hilal Özden ile Sosyal Hayat başlıyor. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye dek bir aradayız. Canımız gönül dostumuza kocaman teşekkürler. Ve Utku ile isteklere kadar da size 2 saat boyunca eşlik edeceğim. Bu arada taksicimiz, canımız Elvan'ımız Almanya. İncem benim, az sonra sendeyim.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa, pilot garaj, şoför ekspertiz.

0: Fotojenik.
1: Önce bir yol durumuna bakalım. Önemli çünkü İstanbul'da şu dakikalarda trafik, yani cuma günleri İstanbul'daki trafik oranının düşmesi son 1-2 yılın gözde olaylarından biri. %44 civarında bir trafik var. D100 parseller Avcılar yönü sağ şerit araç arızası yine trafiği yoğunlaştırıyor. 4 dakika önce olmuş bir olay. Bu şu an yol değiştirebileceğiniz anlamına geliyor. Diğer detaylar 2-3 saatlik. Bunları daha sonra konuşuruz. Bir daha bir

Dördüncü şehri belli olmuş. İlk beşi söyleyeceğim. Sonra Türkiye'den var mı şehirler, onlara bir bakacağız. Seoul, Tokyo, Londra, Melbourne, Münih ilk beşte. İstanbul 65, Ankara 90'da. İlk yüzdeyiz. Türkiye turizmde yılın ilk 6 ayında 25 milyar 746 milyon dolar gelir elde ettiği konuşuluyor bugünün haberlerinde.

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: sakin ol.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
3: Dur dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
2: Gençlik Kulübü mü?
3: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.

0: lezzette bulacaksın. Lezzet arıyorsan
1: Festi.
0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

arkadaşlar, lütfen şu yutmayla ilgili haberler bu ara çok sıklaştı. Bu yuta yemek yerken boğaza kaçma, yandakilerin onlara yardım etmesi, destekle bir hareket var ya, adını söyleyemiyorum. Hem liç mi, öyle bir hareket var. O hareketle insanlar birbirini kurtarıyor. Ya onu öğrenelim yapmayı, ya doğru yemek yiyelim. Soluk borusuna yemek kaçırmadan. Bu haberleri çok okuyorum. Bilgi vermeyeceğim, isim de vermeyeceğim. Sivas'taki bir kuaförde her müşterinin kendine ait havlusu bulunurken talep edenler için özel tıraş ekipmanları da kullanılıyor. Hijyen dediğin şey böyle sağlanmalı. Bu olayı çok sevdim ama biraz zor, özellikle İstanbul gibi çoklu yerleşim yerlerinde. Saatimiz 12.34. Şarkı

hesap taşınmaz ki ellerim.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Arkadaşlar görüntüleri izlediniz mi ya? 2000 kişinin Fas'tan yüzerek İspanya'ya kaçak giriş yaptığı anlar. Aynı anda 2000 kişi deniz üzerinde yüzüyor. Şeyleri araştırdım yani, canına zarar gelen oldu mu diye öyle bir haber alamadım. Yüzmüşler ya İspanya'ya.

0: yandım yerim. Bu yıl İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz.
1: Bu yıl Haziran ayında yağışlar geçen yılın aynı dönemine göre %90 oranında rekor artış göstermiş. Bu yaz yağmur yağmış. Tabii bu arada canımız yanmasın. Dünyanın hiçbir yerinde yangınla mücadele sürmesin ya da hiç olmasın, hele ülkemizde yangınlar
2: çok. Geçiyor gündüz gece bir bir takvimlerden.

Garaj Shop'a ekspertiz. İdefix Premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmaz.

0: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
1: Reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Fethiye yangınının tamamen, Balıkesir Gömeç, Antalya Alanya ve Mersin Gürnar Aydıncık yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. En düşük emekli aylığı 23.552 TL oldu. Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alındı. İspanya'ya Fas üzerinden gerçekleşen göçmen akınıyla ilgili açıklamada bulunuldu. İspanya İçişleri Bakanlığı, SEPTE'ye son 24 saatte yüzerek veya yürüyerek geçen kişi sayısının 49 bini aştı.

0: ...ının düşünüldüğü belirtildi. Avrupa Birliği ülkelerinde bu yılın başından itibaren orman yangınlarında kaybedilen alan, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %25 artarak 434.976 hektarı buldu. Hafta sonu sıcaklık yüksek seyretmeye devam edecek. Batı kesimlerde şiddetli rüzgar, kuzeydoğuda ise yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Serbest piyasada gram altın 6.201 dolar 47.52, euro ise 54.80 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: 0850 numaralardan mesaj atarak insanları bahis oynamaya teşvik eden 26 kişi gözaltına alındı. Düşmeyin tuzaklara, tamam mı? Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 47.758 lira. Bu ortalama bir hesap olarak hesaplanmış. 47.758 lira bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti. Bunun içinde kira var mı, fatura var mı, aileyle mi yaşıyor? Onun hesabını ben de yapacağım az sonra. Saatimiz 13.08. Minik bir ara.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Otomobilciyiz.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

İstanbul'da 128 noktaya EDS kurulacak. Bu trafik kurallarındaki ihlali biraz daha azaltacak diye düşünüyorum. Ki kural kuraldır. İhlal için artı bir çabaya gerek yok aslında. Herkesin bilinçli davranması lazım. EDS kurulsa ne olur, kurulmasa ne olur, değil mi? İnsan bilinçli davransa zaten kurala uyar. Ya İstanbul'da bir kuryenin kart teslimi yaptığı binanın girişine tuvaletini yaptığı görüntüler. Adam da çıkıyor, diyor ki ben senin evine geliyor muyum? Böyle bir şey yapıyor muyum diyor. Öbürü de gel abi diyor. Çok çirkin şeyler yaşanıyor ya. Berbat şeyler yaşanıyor ya. İnanılmaz. Motorlu taşıtlar vergisi. MTV'nin ikinci taksit ödemelerinde bugün son gün, ödemelerinizi yapınız canlar.

saatimiz 13.25. Bugün mesajlara hiç bakmadık. Bugün tamamen günün konularına kanalize olduk. Bütün haberleri de birlikte işledik. Gülşen'im çok teşekkür ediyorum. Derya, Uğur İzmir'den, Mehmet Aladağ, İlda'cım hoş geldin canım benim. Çok teşekkür ediyorum. Kahveyi koymuş yine. Mis gibi ortam. Ya zor değil mi Ege'de, Akdeniz'de yaşamak? Hani çok sıcak ya.

0: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Biz kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.

Yeşimcim, mesajını gördüm. Epeydir yazmadım, dinleyemedim seni. Aa, oğlanın çapraz boğa ameliyatı varmış. Çok şükür, geçmiş olsun. Çok acil şifalar diliyorum. Dinleneceksiniz, biliyorsun değil mi? Hasan Eymen Bulut, çok teşekkür ediyorum size de. Serapcığım İzmir'den Ali Fatar'ın mesajını okuduk değil mi? Çok seviyorum Radyo Turkuvazı ve sizleri diyor Arifeciğim.

Ali'ye kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali Bey.

kadar geçmişte kaç kez bittik dedik. Bu cümleyi ne kadar çok kurduk değil mi? Ben kaç kez bittim, küllerimden doğdum. Şimdi bir dönüp bak bakalım, hepsini geride bıraktın. Neymiş hayat bu? Sana ileriye doğru iyi de kötü de dert de verebilir. Para da verebilir. Fakirlik de getirebilir. Dostlarından ihanet de görebilirsin. Evlenebilirsin, boşanabilirsin ama hayat bu. Bunlar zaten rutinde sürekli aynı gidemeyeceği için inişli çıkışlı. Sen güçlü ol, arkana yaslan, biraz da kendini de bir Allah'a teslim et.

Taksit. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 31 Temmuz 1971 yılında Apollo 15 astronotları ay yüzeyinde dört tekerlekli bir araçla gezdiler. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Ne güzel bir gün, ne güzel şarkılar. Canım Vicky'cim, hala dinliyorsan bu şarkıyı da bildiğinden emin olduğum için sana sıradaki şarkıyı sevip de kavuşamadım. Her şey gönlünüzce olsun. Bugün cuma. Önce dualarımız kabul olsun. Güzel bir gün olsun. Şifalı bir gün olsun. Bol şanslı, bol kazançlı bir gün olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok iyi bakın. Arkanıza yaslanın bugün bir. Kendinizi şifalandırın. İyi şeyler düşünün. İyi şeyler konuşun ki gerçek olsun. Az sonra Utku ile istekler mikrofon başında. Hoşça kalın.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Fethiye yangınının tamamen, Balıkesir Gömeç, Antalya Alanya ve Mersin Gürnar Aydıncık yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. En düşük emekli aylığı 23.552 TL oldu. Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. İstanbul merkezli 8 ilde yasa dışı bahis oynanmasını teşvik edenlere yönelik düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de Hamas'ın silah bırakması konusunda Barış Kurulu'nun tarihi bir anlaşmaya vardığını ve silahsızlanma tamamlanınca İsrail'in Gazze'den geri çekileceğini bildirdi. Bu yıla ilişkin motorlu

0: taşıtlar vergisi ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödenme süresi bugün sona erecek. Geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren çalışan annelerin ve anne adaylarının doğum iznini 24 haftaya uzatan düzenlemeden bugüne kadar 67.709 anne faydalandı. Orta Doğu'daki savaş NBA takvimini de etkiledi. NBA'in 5 yıldır Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlediği hazırlık maçlarına bu sene ara verilecek. Gelişmeleri paylaştık, şimdi söz Utku'yla isteklerde.
1: Radyo Turkuvaz haber.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteyin yeter.
2: Sevgiler, selamlar, güzel insanlar. Cümleten selamun aleyküm. Hayırlı cumalar. Nasılsınız? Bakıyorum da iyisiniz. Gelmeden yazan dostlarımızın mesajlarını gördüm. İlginize, alakanıza, iştenliğinize sonsuz teşekkürler. Bu güzel cuma günde sizlerle birlikteyim. Yani sevdiklerimizle birlikteyiz bugün. Yine her daim olduğu gibi en güzel şarkılara kulak vereceğiz. Yine en güzel mesajları aktaracağız. Güzelliklerle birlikte yine her daim olduğu gibi bazen şarkıları sizlere bırakacağım. Bazen duygulara tercüman olacağım. Ama bugün herkes lütfen kendisine iyi davransın, iyi baksın, olur mu? Güzel bir gün olsun. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Herkesin işi gücü rast gitsin. Herkesin rızkı bol olsun. Yine en güzel duygularla, yine en güzel hislerle mikrofon başındayım, canlı yayındayım, sizlerle birlikteyim. Evet, bugün 2 saat yaşayacağız, paylaşacağız. Bugün 1 saat erken veda edeceğim size. 505-188-30-0 mesaj attığımız, adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı bana aktarabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey bu. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Aynı zamanda Instagram Radyo Turkuaz, orada son bir fotoğraf paylaştım. Son paylaşımın altına yorumlarınızı yapabilirsiniz. Instagram'da Radyo Turkuaz. Takip etmeyen dostlarımız varsa bizleri takip etmeyi unutmasınlar. Özellikle Instagram kullanıcıları. Bizi takip etmeyen var mı aranızda? Ya da aramıza ilk kez yeni katılanlar. Bekliyorum sizi de. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler. X'te Radyo Turkuaz. Ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar. Herkese güzel bir gün olsun dostlar. Ne diyoruz? Hazırsa kahveler, çaylar, Utku'yla istekler Türkiye'nin radyosunda, Radyo Turkuaz'da başlar.

0: astronot olacağım.
1: Ben veteriner olacağım.
2: Ben öğretmen olacağım.
3: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de. Pilot Garaj
4: Şoför Ekspertiz. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
5: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa. Pilot Garaj
6: Şoför Ekspertiz. İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye Onvo'dan, kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş. Şansa kalmaz işiniz,
7: Umran Oto Ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

Başladık programa, bir kez daha selam olsun sevgili dostlara. Kolay gelsin, hayırlı cumalar diyor Hülya İzmir'den. Severek dinleyen bütün dostlara hediye etmişler şarkıyı, peki. Merhabalar, Serdar Ortaç istekleri var. Mehtap ve benim için diyor Ayşen gönderdiği mesajda. Nilüfer, hayırlı cumalar, keyifle dinliyoruz sizi. Bursa Balkan Travel'dan demişler. Peki, sizlere de selam olsun. Güzel bir şarkımla buluşturacağım sizi, hayırlı işler diliyorum. Merhabalar, Bestami ben. Yalova'da sizi dinliyoruz demiş. Alkım tekstil çalışanları için. Şu anda diyor sevgili Bestami, bütün fabrika seni dinliyor. Çok teşekkür ederim, selam olsun. Bakalım orada kimler var. Sevgili Yusuf Eroğlu, benim sevgili eniştem. Selam olsun Yusuf Eroğlu'na, kıymetli ailesine. Ve aynı zamanda bant şefleri var orada. Fatma Üstün, Gökmen Erdoğan ve Ayber Ayverdi. Selam olsun size. Şu anda orada birçok arkadaşımız bizlere kulak veriyor Yalova'da. Sevgili Bestami başta olmak üzere. Orada dinleyen bütün ekip arkadaşlarına da armağanım olsun. Sizlere de kolay gelsin Alkım Tekstil ailesi. Şimdi bir şarkım daha var. Önce bu şarkıyla buluşturacağım sizi. Hemen akabinde devam edeceğiz Utku'yla isteklere. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku'yla istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

Hayat insanları yorsa da her zaman olduğu gibi güçlü olmak lazım, öyle değil mi? Her zaman daha bir anlayışlı, daha bir sevgi dolu, onları anlamayı bilmeli. Özellikle yaşayacağımız şeyleri, sevdiğimizi söylemeyi ertelememek lazım. En güzel şey bazen, belki de farkında olmadan söylediğimiz içten birkaç güzel kelimedir. Öyle değil mi dostlar? Ben böyle düşünüyorum. Bilmiyorum tabii sizler ne düşünüyorsunuz. Yani her zaman söylediğim gibi, hayatı oluruna bırakacağız. Zaten hayat bize bir şekilde hem güzelliğini getiriyor, hem derdini getiriyor, hem sevincini getiriyor, hem hasretini getiriyor. Hayat muhakkak böyle deniz gibi düşünün. Sahile vuran her dalga gibi muhakkak bir şeyler getiriyor ama herkesin hakkında hayırlısı. Bursa'dan Gülşen, canım oğlum Emre için, bu hayattaki en büyük şansım kardeşim Gülhan için istiyorum ve ikisini de çok seviyorum diyor. Allah bağışlasın, selam olsun size. Refik, Avşa'da dinliyoruz sizi demiş. Herkese hayırlı cumalar. Avşa sahilinden güzel bir hem bir Türk kahvesi fotoğrafı hem de güzel bir deniz fotoğrafı göndermiş bana. Selam olsun. Sizlere de güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Yusuf Eroğlu, selam olsun sana da. Yusuf abime, Yusuf enişteme. Şu anda Yolova'da beni dinliyorlar. Alkım Tekstil'de. Selam olsun. Özellikle Fatma Üstüne, Gökmen Erdoğan'a ve Ayber Ayver diye de sevgiler, selamlar. Orada kaç kişi var şu anda bilmiyorum ama her birine benden ayrı ayrı sevgiler, selamlar olsun. Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. Varsa eklemek istedikleriniz bana yazabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Yine maşallahınız var. İnşallah bugün mesajları yetiştirmek isterim tabii ki. Çünkü vaktimiz dar bugün.

Yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: Sabahlar.
1: Şimdi şarkıda diyor ya boynu bükük şarkılar diye. Ferdi abinin öyle bir albüm vardı. Boynu bükük şarkılar diye. Ferdi Baba hayranları iyi bilir. Mesut yine seninleyiz diyor Eskişehir'den. Kuaför Mesut. Firdevs Gezici ve orada dinleyen bütün müşteriler armağan etmişler. Tuğçe'nin mesajı var. İstanbul'dan Tuğçe İpek ve Elay isminde iki kızım var diyor. Onlar da şu anda havuzu yüzerken ben de sizi dinliyorum demiş. Çocuklar için pratik oluyor değil mi şişme havuzlar falan. Eyvallah, selam olsun ve çok sevdiğim eşim için demişler gönderdikleri mesajda. Merhabalar, Aydın'dan Yeşim ben. Epeydir yazamadık diyor. Oğlum diyor çapraz bir ameliyatı oldu. Geçmiş olsun. Oğlum Ege için. Rabbim bütün hastalarımıza acil şifalar versin. Amin. Selam olsun size de. İzmir'den selamlar. Bugün ustamız Banu Hanım'ın doğum günü. Sizden bir şarkı rica ediyoruz demiş. İzmir'den selamlar diyerek duygularını paylaşmış Suna Hanım'a ve ekip arkadaşlarına. Erzurum'dan selamlar. Bugün biz erkenciyiz demiş. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum inanın demiş. 10 tane yastık yıkayıp çırptım diyor. Kollarım mahvoldu diyor. Ve bu şehirde yün yıkama hastalığı var galiba diyor. Allah kolaylık versin. Yün ama sağlıklıdır gerçekten. Ben bir gün öyle annemlerin akrabalarının köyüne gitmiştik. Üzerime yün yorgan örttüler. Dediler ki soğuktur, bir tane daha örtelim. Sabah kalkamadım. Sanki üzerime beton atmışlardı. Valla. Eyvallah. Devam edelim. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Gülnur, o da bizi dinliyor. Hayırlı cumalar. Antalya'dan herkese mutlu günler diliyorum. Program sonuna kadar sizinle beraberiz demiş. Sağ olun, eksik olmayın. Teşekkür ederim. Mardin'den Özlem, bugün görümcem canım Elif ve eşi Taner'e sizden bir şarkı istiyorum. Bugün diyor yemeğe davetliler. Sizi de bekleriz bir gün demiş. İnşallah Özlem, Mardin'e sevgiler, selamlar olsun. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizleri birazdan. Yeşim İzmir'den hayırlı cumalar. Selam olsun size de. Derya İzmir'den dinliyor bizi. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Sıradaki şarkımda sizlere armağan olsun. Vallahi diyor bir konu var diyor. Bizler esnaf olarak cumartesi de çalışıyoruz. Hatta bazen de pazar çalışıyoruz ve bugünlerde sizin yayınlarınız yok diyor. Vakit geçmiyor, işler de yetişmiyor demiş. Bütün yayıncılar olmak üzere çok güzel bir kadrosu var demiş bu radyonun. Şu anda diyor bir şarkı var. Ben de inanır mısın diyor. Kemal Sunal'ın filmindeki gibi minibüs olmayınca kupon yazılmıyor diyor. Ben de şu an aynen öyleyim. Siz olmayınca diyor iş de olmuyor. Olsun, gönlümüz bir ama şarkıları bizler yapıyoruz.

biz varmışız gibi dinleyin, olur mu? Aslında yapılabilir, aralara böyle kısa kısa anonslar katılabilir ama inanır mısınız çok zor bir iş. Selam olsun size de. Emine biz de buradayız diyor. Sıcak bizi kavurdu diyor. Siz dinlerken huzur buluyoruz demiş sevgili Emine. Onlar da gurbet ellerde bizi dinleyen dostlarımızdan selam olsun. Seme.

Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel...

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Reklam.
1: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 31 Temmuz 1971 yılında Apollo 15 astronotları ay yüzeyinde dört tekerlekli bir araçla gezdiler.
1: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.

Sevdim diyor, inkar edemem. Şanlıurfa Ceylanpınar'dan Hakan Gül. Sizleri can gönülden dinliyoruz. Serdar Ortaç dinlettim az önce. Sana ve ekip arkadaşlarına da armağan olsun. İstanbul'dan Hakan, Ümraniye'den selam olsun sana da kardeşim. Şanlıurfa Ceylanpınar'dan, Dedaş'tan bir sonraki şarkı Hakan Gül için. Sevgi Korkmaz, Sakarya'dan Gevye Devlet Hastanesi'nde baş şoförümüz bir tane Ziyaettin abimiz değil mi? Ziyaettin mi, Ziyavettin mi? Satın alma müdürü Mürvet Hanım, Recep, arşivci Elif, Gül, Özlük bölümünden Fatma, Sema Nur ve Şeyda Kezban ve başhekim sekreterimiz Ebru Hanım için sizden bir şarkı istiyoruz. Özellikle Sakarya, Gevye'de Devlet Hastanesi'nde bir işiniz olursa bu isimlerden birini söyleyin. Ben buradan okuyorum size. Hem bir kolaylık sağlar, bir de benim selamımı söyleyin oradaki dostlara, olur mu? Kolaylıklar diliyorum, şaka bir yana bütün sağlık camiası her zaman başımızın tacı. Konya'dan dinliyorum Siyasemin. Sıradaki şarkı canım eşim Ahmet, çocuklarım Fuat ve Fulya için. Süreyya Hatay İskenderun'dan bir sonraki şarkı Songül Ayseki'ye. Mahalle muhtarımızın eşidir diyor kendisi. Peki selam olsun size de. Orada dinleyen Ethem Bey'e de, Ethem Ayseki'ye de, Muhtar Bey'e de sevgiler selamlar olsun. İzmir'den Nazmiye, her zamanki gibi bugün yine frekansımız aynı diyor. Radyo Turkuaz çok seviyoruz. Rabia, Behiye, Yasemin ve Fatoş. Orada dinleyen arkadaşlarımıza da sevgiler selamlar olsun. Afyonkarahisar'dan üniversiteli kardeşler, Ayakkabıcı'da büyük selamlar demiş. Sizi dinliyoruz Ayakkabıcı'da demişler. Biz tek şarkımızı size bıraktık. O zaman bu güzel şarkımda sizlere armağan olsun. Kimler varmış bakalım orada? Selma, Melek, Halime ve Elveda. O zaman bu şarkımda sizlere armağan olsun güzel insanlar. Onlar da radyomuzun çiçekleri. Selam olsun size. 505-188-30-0 mesaj attığımız.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Fethiye yangınının tamamen Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya ve Mersin, Gülnar, Aydıncık yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. En düşük emekli aylığı 23.552 TL oldu. Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. İstanbul merkezli 8 ilde yasa dışı bahis oynanmasını teşvik edenlere yönelik düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Batı illerinde orman yangınlarıyla mücadeleyi zorlaştıran şiddetli rüzgar bugün de etkisini sürdürecek. İstanbul ve İzmir'in de aralarında olduğu 11 ilde fırtına bekleniyor. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında 4. dalga operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı. Üniversite öğrencilerine yönelik af düzenlemesi meclisten geçti. Yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrencilere okula dönüş yolu açıldı. UEFA, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'nı satma fikrine karşı çıktı ve Dünya Kupası'nı boykot etme kararı aldı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

İkinci saatimizdeyiz. Devam edelim Utku'yla isteklere. Hüseyin, o da bizi dinliyor. Sevgiler, selamlar olsun sizlere de. O şarkıya bakacağım ama bugün vaktimiz dar. İnşallah başka bir gün. Cemile İzmir'den, ablam Duygu'yla beraber kahvelerimizi yudumlarken keyifle dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkı Ablama ve Biricik Eşim Armağanı olsun. Selime Pehlivan, Yalova'dan selamlar. Bizim için de bir şarkı diyorlar. Peki, selam olsun size de. Uğurla'dan selamlar. Burcu ve oğlum Kaan, bir yandan yemek yapıyor, bir yandan da sizi dinliyoruz demişler. Selam olsun. Kısa da bir notum var diyor. Eşim Evren'i çok sevdiğimi buradan anons eder misiniz diyor. Tabii ki. Selam olsun size ve güzel ailenize bir şarkıyla eşlik edeceğim. Merhabalar, iyi yayınlar. Balıkesir'den sevgi ve saygılar. Sevgili Tırcı Şuayip, o da sağ şeritten hafiften ilerleyerek bizi dinleyen nice güzel dostlarımızdan. Yolunuz açık olsun, Allah'a emanet. Selam, sizleri dinliyorum demiş. Evde Bulgaristan'dayım. Boya badana yapıyorum. Kemal babaya gelsin diyor. Rosenheim'dan sevgili Veli, sana ve orada dinleyen dostlara da selam olsun. İzmir 3 yol bahçeli evlerden Fatoş, hayatta hiçbir şey için üzülmeye değmez diyor. Doğru söylüyorsunuz. O hastalığın en büyük ilacı moraldir, iştahtır. Bunu hiçbir zaman unutmayalım, olur mu? Sağlık her şeyin başında gelir ama eğer ki sağlıklı olmak istiyorsanız da her zaman moralli olacaksınız. Dualarımız sizinle birlikte Fatoş Hanım. Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

0: ekspertiz. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler, yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Devam ediyoruz. Bilal'in mesajı var. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine armağan olsun. Çağrı Bilal. Ahmet İskenderun'dan Cengiz. Onlar da bizi dinliyorlar. Sıradaki şarkı izin çıkacak olan arkadaşımız Bengü Hanım'a gelsin. Gitmeden önce bize bir kahve ısmarlarsa çok makbule geçer demişler. Peki. Kolay gelsin. Hayırlı işler diliyorum. Betül'ün mesajı var. Adana'dan Betül. Şükürler olsun abicim diyor. Yeni arabamızı aldık. Pazartesi gününden itibaren Allah izin verirse demiş. Akdeniz kıyıları ve Akdeniz'in güzel yaylaları bizleri bekliyor. Bekle dizi, bekle bizi Akdeniz demişler. Hadi bakalım. Sıradaki şarkı da sizlere armağan olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Kazasız inşallah. Ankara Polatlı'dan Ayşe Özcan. Kahramanmaraş'a ve Ankara Mamak'taki canlarıma armağanımdır diyor gönderdiği mesajında. Kırıkkale'den Nur. Ailece Ankara'ya yolculuk yapıyoruz. Babama, anneme ve kardeşlerime bir şarkı istiyorum diyor. Sevgili Nur Kırıkkale'den yazdı bizlere mesajını. Hayırlı yolculuklar. Ayten yine yollardayız diyor. Ayten Selahattin Ertaş. Selam olsun sizlere de. Güzel bir şarkı ulaşacak mekanınıza. Merhabalar, bana ve arkadaşım Betül'e diyor Kendişah Adana'dan. Hatice Kırıkkale'den hayırlı cumalar. Sıradaki şarkı da sizler için. Sizlere ve sevdiklerinize de armağan olsun. Nergiz'in mesajı var. Canım annem Sevinç Postalcı için. Biricik ablası Hatice Çevik'e ve kızı Tansu Çöl'e diyerek duygularını paylaşmışlar. Sevgili dostlar peki. Aynur Çoban hayırlı cumalar. Hakan Gül yolun açık olsun kardeşim, Allah'a emanet. Serap Deniz'den nasılsınız diyor. Hocamız da sizi dinliyor demiş. Eyvallah, sağ olasın. Sınıfa girdim diyor. Bir baktım ki siz varsınız demiş. Tuğba Hanım için bir şarkı demişler. Peki.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Kolay gelsin Emrullah Aydemir. Diyarbakır'da güvenlikte çalışıyoruz ve şu an Batman'dan yola çıktık. Diyarbakır'a dönüyoruz. Gece gündüz sizi dinliyoruz demiş. Yollarda ne kadar güzel. Selam olsun size de. Hayırlı yolculuklar diliyorum. İyi çalışmalar. İsviçre Zürih'ten herkese selamlar. Bavulumu hazırlıyorum. Yarın kısmetse tatile çıkacağız diyor. Göcek'ten devamlı dinlemeye devam edeceğiz demiş. Sevgili Serap Hanım ne kadar güzel. Harika bir tatil diliyorum size. Ailenizle, sevdiklerinizle güzel bir tatil yapın olur mu? Züleyha'nın mesajı var. Fransa'dan Niğde istikametine doğru gidiyoruz demiş. Tam bir Radyo Turkuaz tutkunuyuz. Her yerde her zaman dinliyoruz. Ömrüm sevdiğim kocam Cenan Kiper'e bir şarkı istiyorum. Selam olsun size de Züleyha Hanım. İyi yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet. Zerda Mersin'den Utku abime olsun demiş. Eyvallah Zerda, sağ olasın. Zerda bizim özel kızımız. Anneye babaya herkese selam söyle. İzmir'den Batu ben. Sebi Cenk istekleri var, bakacağız. Aynur sevgiler selamlar Sakarya'dan. Sıradaki güzel şarkılarınız kardeşlerim Kerem Muhammed ve Mücahit'e gelsin diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Murat Sivas'tan Batman'daki sevdiğim Kudret için. Arzu Akarsu İstanbul Sultan Gazi'den canım oğlum Cihan'la dinliyoruz sizi. Kahvelerimizi yudumluyoruz demiş. Afiyet olsun. Fatma Tekirdağ'dan selamlar. Sıradaki şarkım sizlere ve bütün sevdiklerinize. Erkan Elazığ'dan dinliyorum. Ve size ve bütün çalışma arkadaşlarınıza demişler. Sevgili Erkan'a da armağan olsun bu güzel çalışmamız.

0: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Tiyatrı sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaçları doğru zamanda ve doğru fiyatlarla tamamlamanın en pratik yollarından biri olmaya devam ediyor. Günün belirli saatlerinde sunulan özel kampanyalarsa alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. 10'da 10 fırsatlar kapsamında her gün saat 22'de en çok beklenen ürünlerde sınırlı süre ve stoklarla kaçırılmayacak fiyatlar İdefix'te alışveriş severlerle buluşuyor. Üstelik büyük İdefix çekilişiyle televizyonlar, scooterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce Onvo hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.

gündüzleri diyor, neyse tamam diyor. Geceler yangın yeri. Merhabalar. Sıradaki şarkı Gülşen ablama gelsin diyor. Hayat hep güzel şanslarla dolsun diyor ömrümüzde Melis. Muradiye Denizli'den, yarın doğum günü olan küçük kızım Ceren Sıla için nice güzel yıllara sağlık sıhhat diliyorum. Muradiye için ve güzel ailesi için. Hatay Antakya'dan Cavide, 300'lerimize bir şarkı bekliyoruz demiş Cavide. Selam olsun size de. İzmir'den selamlar, yeğenim Ozan için gelsin diyor. Sıradaki şarkınız peki. İyi günler, şu anda yolda seni dinliyorum. Tekirdağlı hayatım deniz gözlüme diyor İbrahim göndermiş olduğu mesajında. Gülnur Aydemir, tekrardan Antalya'dan selamlar. Emekleriniz için çok teşekkürler diyorlar. Sağ olun, eksik olmayın. Bakalım nerelerde kaldık en son. Sakarya'dan iyi günler, bir ay oldu diyor Balıkesir'den taşınalı. Balıkesir için sizden bir şarkı istiyorum demiş Selma Hanım. İllaki Radyo Turkuaz diyorum demiş. Eyvallah, eksik olmayın, çok teşekkürler. Nigar Hocam, o da şu anda bizi dinliyor. Selam olsun size de. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim sizlere. Canan Giresun'dan dinliyor bizi. Canan için ve bütün sevdikleri için. Ankara'dan Serap Yurt. Bir tanem de hitap ettiğim eşim Ahmet Yurt için gelsin. Mesajımı okursanız mutlu olurum demiş. Tabii ki. Sizler yazın, ben okuyorum zaten buradan. Sağlık sıhhat diliyorum size güzel insanlar. 505 188 30 çift 0.

Ne güzel şarkılar değil mi? Geçmişten bugüne elinize ulaşan, iyi ki bizimle olan şarkılar bunlar. Harikasınız. Evet, artık toparlanma zamanı. Ayşegül Nazlı sizleri dinleyerek Ankara'dan Yozgat, Şefaatli'ye doğru yolculuk halindeyiz diyorlar Ayşegül Hanım. Eşim Önder Nazlı'ya, aynı zamanda en kıymetli kızım ve oğluma armağan olsun. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Yolları dinleyen bütün dostlara selam olsun. Nergis Postalcı, Utkucuğum diyor, annem kalp krizi geçirdi ve stent takıldı 5 tane diyor. Siz az önce mesajı okuyunca annem sizin için diyor ki, oğlum böyle mesajı okuyunca vallahi diyor bütün hastalıklarım geçiyor. Şifa olsun o zaman hem sesimiz hem de şarkılarımız. Sağlık sıhhat diliyorum bütün hastalarımıza. Rabbim şafi ismiyle şifasını versin. Aydın İncirliova'dan yazıyorum. Sizi dinliyoruz diyor Özge Hanım. Çok sıcak buralar diyor. Kızım Aden ve eşim Volkan için sizi diyor dinlemediğimiz gün yok diyor. Şarkılar hep güzel. Bu yaz bana Erdek'te geçirdiğim o muhteşem yazları hatırlatıyor demiş. Ne kadar güzel. Canım dedem ve babaanneme gelsin. Bütün şarkılar onları hatırladığım tek bir gün yok demiş. Hatırlamadığım tek bir gün yok. Harikasınız. Sağlık sıhhat diliyorum sizlere de. Adana'dan Tekirdağ, annem ve babamın yanına geldim diyor. 15 gün sizden ayrı kaldım. Çok özlemişim sizi demiş Kezban ablamız. Çamlıyayla'da kızım İrem'le beraber dinliyoruz sizi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz demişler. Gönderdikleri mesajlarında sağ olsunlar. Betül Adana'dan dinliyor bizi. Selam olsun size de. Kürşat çok teşekkürler. Bursa'dan Gülşen, canım oğlum Emre için. En büyük şansım Gülhan için, kardeşim Gülhan için. Sevgili Mustafa Ediz, o da bizi dinleyen dostlarımızdan. Sevgili Mustafa Ediz'e selam olsun. Şu anda anneannemlerdeyiz diyor. Anneannemin doğum gününü kutluyoruz demişler. Nice güzel yıllara Tansu şuma armağan olsun demişler gönderdikleri mesajlarında. Sağlık sıhhat diliyorum size de. Utkucuğum benim için de bir şarkı çalar mısın diyor. Adını yazmamış dostumuz. Son şarkılar sizleri için. Sevgili Mustafa selam olsun sana da. O da bizi Kırşehir'den dinliyor sevgili Murat ve Mustafa. Aynı zamanda orada dinleyen bütün dostlara da sevgiler selamlar olsun. Bakalım sırasıyla gidelim. Kimler var? Fatma Antalya'dan, Biricik kankam Zekiye ve kızım Neslihan için demişler. Mesajımı okur musunuz diyor. İzmir'den sevgili Levent, o da bize kulak veren dostlarımızdan. Yoldayız diyor, radyonuz keyif veriyor. Son şarkılarda sizlere ve sevdiklerinize armağanımdır. Ben müsaademi istiyorum, saat 17 itibariyle hop dedik Ayhan sizlerle. Allah sağlık saat verirse pazartesi günü yine aynı saatte saat 14'te kavuşmak ümidiyle. Sağlıklı, huzurlu, güzel bir hafta sonu diliyorum dostlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.

0: Ferhat Garaj Şoto Ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca Gazoz. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. Sivi Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 31 Temmuz 1971 yılında Apollo 15 astronotları ay yüzeyinde dört tekerlekli bir araçla gezdiler.
3: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla, Fethiye yangınının tamamen, Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya ve Mersin, Gülnar, Aydıncık yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. En düşük emekli aylığı 23.552 TL oldu. Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alındı. İspanya'ya Fas üzerinden gerçekleşen göçmen akınıyla ilgili açıklamada bulunuldu. İspanya İçişleri Bakanlığı, SEPTE'ye son 24 saatte yüzerek veya yürüyerek geçen kişi sayısının 49 bini aştığının düşünüldüğü belirtildi. Avrupa Birliği ülkelerinde bu yılın başından itibaren orman yangınlarında kaybedilen alan, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %25 artarak 434.976 hektarı buldu. Hafta sonu sıcaklık yüksek seyretmeye devam edecek. Batı kesimlerde şiddetli rüzgar, kuzeydoğuda ise yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz

0: Fertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt.

0: vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Reklam.

0: taksiz.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
0: Dünya Katılım var.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
0: Size Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
0: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Fethiye yangınının tamamen Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya ve Mersin, Gürnar, Aydıncık yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Tunceli'de 2020'den beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 25'e yükseldi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Fas'tan ülkesinin Afrika'daki toprağı Septe'ye yönelik düzensiz göçmen akınını ülkesinin toprak bütünlüğüne yönelik saldırı ve ihlal olarak niteledi. Bir günde 49 bini aşkın göçmen Fas'tan İspanya'ya geçiş yaptı. ABD Başkanı Trump, Gazze'de Hamas'ın silah bırakması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Hamas da Gazze'de kapsamlı ateşkes anlaşmasını kabul ettiklerini yaptığı açıklamayla teyit etti. En düşük emekli aylığı 23.552 TL oldu. Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hafta sonu sıcaklık yüksek seyretmeye devam edecek. Batı kesimlerde şiddetli rüzgar, kuzeydoğuda ise yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Serbest piyasada gram altın 6173, dolar 47.52, euro ise 54.64 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Alo alo, muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: İyi akşamlar, sevgiler, saygılar, hanımlar, beyler. Utku'dan hemen sonra nöbeti devralıyoruz. Lubex motor yağları Hop Dedik Show şu dakika itibariyle başlıyor. Nasılsınız? İyi misiniz? Güzel bir cuma günü olsun. Hepinize selamlarımı iletiyorum. Trafik yolculuğumuz başlıyor. Bugün aynı zamanda Temmuz ayına veda ediyoruz. 31 Temmuz 2026 günlerden cuma. Saatler 17.08'i gösteriyor. Saat tam 8'e kadar buradayız. Öncelikle WhatsApp hattımı dileteyim. Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Onu böyle bir bana sesli mesaj olarak yollayın bakalım. Kimler nerede ne yapıyor merak ediyorum. Özellikle yurt dışındaki dinleyicilerim. Hangi ülkedesiniz? Hangi kenttesiniz? Hava durumu nedir? Kısa kısa mesajlar böyle. Böyle bir bağlana bağlana gidelim bakalım. Güzel olur. 0505-188-30-0 WhatsApp hattımız. Program istek programı değil. O zaten Utku'nun işi. Ama bana böyle küçük küçük bilgiler verirseniz biz de yayını biraz şenlendirmiş oluruz. Dostlar bir reklam arası verelim. Sonra tekrar görüşelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
5: Kripto. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
6: ekspertiz. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik

hanımlar beyler. Bir uyarı yapalım hemen. Toplamda 12 ilde başta İstanbul olmak üzere sarı kod verildi. O da ne demektir meteoroloji ile ilgili olarak? İstanbul dahil 11 il için sarı kodlu alarm verildi. Cumartesi ve pazar sağlam fırtına esecek. Onu söyleyeyim size. Hızı 60 kilometre falan geçeceği söyleniyor. Şimdi diyeceksiniz ki biz vatandaş olarak neler yapabiliriz? Yani evinizde, balkonunuzda, tavanınızda, çatınızda eksiklikler varsa bence giderebiliyorsanız giderin. Şundan dolayı bazen balkondan bir şeyler uçuyor yollara. Yollarda tabelalar oluyor. Onlar insanların üstüne uçuyor. Şöyle bir göz gezdirin. Kendinize de lütfen dikkat edin. İstanbul dahil 11 il için cumartesi ve pazar sarı

patladı. Serin bir Rize akşamı. Zeynep, anne de seni dinliyoruz. Ne güzelsiniz, teşekkür ederim. Medine nasılsın? Bugün okullarımız bitti ve Almanya'dan Türkiye'ye geliyoruz. Ablam Elif ve kardeşim Ahmet de seni dinliyoruz. Almanya'da bulunduğunuz eyalet ya da kente okullar hep bu tarihte mi kapanıyor? Nasıl oluyor o hesap? Hani biz de işte Ağustos'un başı gibi, Haziran'ın ortası gibi okullar kapanıyor ya. Orada nasıl oluyor bilmeyenler için? Gaziantep Özkaracı ailesi. Eflin ne haber, nasılsın? Akşam yemeği hazırlıyoruz. Evin Bey de birazdan gelecekmiş, mesaiye kalmış. Eflin daha 9 aylıkmış, ona bir selam. Gönderdim gitti. Elif şu anda kurabiye yapıyor. Bana fotoğraf geldi. Kırşehir'den Münevver, yani annesi yolladı. Burada da hava çok sıcak diyor. Elif, fotoğrafı gördüm. Ben de sana çak yapıyorum. Afiyet olsun. Bursa'dayız, Kübra yoldayız. Trafikte seni dinliyoruz. Kızımla beraber Gülnihal. Biraz canı sıkılmış. Ona da bir selam. Instagram Radyo Turkuaz, Instagram Hop Dedik Ayhan. Dileyenler sosyal medyadan da bizi takip edebilirler. Şöyle birkaç şarkı dinleyelim, sonrasında tekrar görüşelim.

0: Dostlar iyi akşamlar. Radyo Turkuaz'dan herkese selamlar. Bugün böyle bol şarkılı da devam edelim istiyorum bir zamandan. Tam da böyle cuma yoğunluğu. Çok sevdiğim bir dostum, sayın müdürüm Halil İbrahim Akmeşe Beyefendi. Sanırım ailesiyle beraber şu anda seyahat halindeler. Türkiye'nin dört bir yanında dinlendiğimiz için böyle dostlara da denk geliyoruz. Halil İbrahim Akmeşe'ye, sayın müdürüme, aynı zamanda sevgili oradaki misafirlere, aileye de selamlarımızı iletelim. İyi yolculuklar dileklerimi buradan sizlere gönderiyorum. Dostlar bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra tekrar görüşelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: İş Bankası'yla ticarette alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarına.

0: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel İstikbal'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: Radyo Turkuaz'ın en sevdiğimiz hali. Helal mi?
1: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Teşekkür ediyorum, sağ olun. Dostlar, hem geçmiş hem günümüz sevilen şarkılar geliyor böyle ard arda. Bugün konu vermeyeceğim. Saat tam 8'e kadar. İstiyorum ki şarkılar dinleyelim. Sizler ne yapıyorsunuz? Neredesiniz? O yorumlar alalım. Adana'dan İzmir'e son 60 kilometre. Herkese saygılar, sevgiler. Hüseyin yolda.

açıldı. En iyi günler Dilifer. Bu arada kraliçelerle bir Şampiyonlar Ligi yaptık. Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Nilüfer. Güzel gitti bence. Dostlar, hey gidi günler. Günler çabuk geçiyor. Bugün ayın 31'i. Hasta sayına yarın merhaba diyeceğiz. Hemen adettendir takvim yaprağına şöyle bir bakalım. 31 Temmuz 2026 günlerden Cuma. Yılın 212. günündeyiz. 2027'ye 153 gün kalmış. 2027 ile ilgili planınız var mı yok mu? Bir şey bekliyor musunuz? Söz, nişan. Ya da ne bileyim, belki bir şeye girmişsinizdir, bir ev satın alacaksınızdır ya da araba. Daha var yani, 153 gün var, onu söyleyeyim sizlere. 7. aydayız, yarın 8. aya merhaba diyeceğiz. Hemen adettendir takvimini arka yaprağını çeviriyoruz. Ve orada bugün doğan çocuklar için isim önerileri. Bugün doğan erkek çocukları için isim önerisi. Eski isimler güzel oluyor, o yüzden hep hatırlatıyorum. Tuğrul. Tuğrul güzel. Tuğrul diye arkadaşlarım vardı mesela. Kız Nur Banu. Bu da çok güzel isimdir. Ama artık çocuklara böyle isimler koymuyorlar. Biz yine de kulağınızın bir köşesinde kalsın istiyoruz. Eski ama çok şık isimler Tuğrul ve Nur Banu. Bugün çocuklara konulacak olan isimler. Benden hatırlatması, takvim yaprağında da durumlar böyleydi. Dostlar, bugün böyle şarkılarla ağırlıkla gideceğiz. Ama siz de WhatsApp'tan mesajları yollamaya devam edin. Neredesiniz, ne yapıyorsunuz, yanınızda kimler var? Akşama notlarınız var mı yok mu? Onları bana aktarın, hadi bakalım. Yıllar...

0: iyi de gitti bence bu saate. Dostlar iş yerlerinden çıkışlar devam ediyor. Az evvel günün ismi Tuğrul dedik ya.
1: Hayırlı akşamlar Rob dedik Ayhan.
0: Buyurun.
1: İyi yayınlar.
0: Buyurun.
1: Benim adım Karşıyaka'dan Tuğrul.
0: Vay, bulduk bir tane Tuğrul.
2: Aman mirim üstadım. Şükür gülüştürene.
0: Tuğrulcuğum adını okudum bugün. Günün ismi dedik. Sen ne diyeceksin?
1: Bugün benim ismimi söyledin, arkadaşlarım evet. Varmış. Beni de inşallah arkadaşın, dostun, bir kardeşin olarak gör. İyi yayınlar.
0: Peki, eyvallah, teşekkür ediyorum. Sağ olasın, buyurun, iyi akşamlar.
3: Merhaba dedik Ayhan, Diyarbakır'dan Şenur ben.
0: Hoş geldiniz.
3: Şimdi yola çıktık tatil için. Memleket bizi bekliyor. Ha. 50 derece sıcakta perişan olmuştuk zaten. Allah geride kalanları yanmaktan korusun inşallah.
4: Dedik Ayhan abi.
3: Çocukların da selamı var.
0: Efendim. Hop dedik Aykan abi. Çocuklara da iyi yolculuklar. Kazasız belasız inşallah gelin. Niğde'deyiz Birol. Eşimle radyo başındayız. Evet, seni dinliyoruz. Bileklikler ve aynı zamanda kolyeler yapıyorsunuz herhalde anlayabildiğim kadarıyla. Vallahi diyor ki eşim diyor bana tahammül ediyor diyor. Ona bir selam yollar mısın? Hakikaten zor bir adamım bazen demiş. Eyvallah. Birol Aktaş, insanların kendisini bilmesi de çok önemli. Hemen Dortmund'a gidelim, Almanya'dayız. Güzel bir hava, bahçede oturuyorum, evde çalışıyorum. Arge raporlarını inceliyorum. Neyse artık o Arge herhalde değil mi? Ve yazıyorum. Programımızı dinliyorum demiş. Eyvallah, bak bu ortamına, çalışma ortamımıza renk katıyoruz. Bundan daha güzel olabilir mi? Dostlar bir reklam arası verelim.
5: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: MTB kredi kartlarıyla MTB ödemeleri ne kadar iyi?
1: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
2: TEP o kadar iyi ki TEP.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
5: Dünya Katılım var.
7: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzul uyar.
7: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var. Setur Yaz Show.
8: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Hele güzel
1: İstikbal'de. Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 31 Temmuz 1971 yılında Apollo 15 astronotları ay yüzeyinde dört tekerlekli bir

0: Parafın katkılarıyla.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

özür diliyorum. Kayseri'ye bir selam yollayalım. Millet Bahçesi'nde eşimle çay saati yapıyoruz, siz dinliyoruz. Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz, öyle mi? 27 sene Şaban Bey. Ay ne güzel. Eyvallah, selamları yetiyor. İstek programı değil. Zaten o çok acıklı bir şarkı. Ne gerek var, siz mutlusunuz ya. 27 sene geçmiş. Sizleri tebrik ediyorum Şaban Bey ve eşini. 27 yıl şahane. Kayseri Millet Bahçesi'ne selamlar. Dostlar, haber merkezine bir bağlanalım.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Fethiye yangınının tamamen Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya ve Mersin, Gürnar, Aydıncık yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Tunceli'de 2020'den beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 25'e yükseldi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Fas'tan ülkesinin Afrika'daki toprağı Septe'ye yönelik düzensiz göçmen akınını ülkesinin toprak bütünlüğüne yönelik saldırı ve ihlal olarak niteledi. Bir günde 49 bini aşkın göçmen Fas'tan İspanya'ya geçiş yaptı. Kırmızı bültenle arananlar dahil uluslararası seviyede takip edilen 526 kişinin 2026'nın 7 aylık döneminde Türkiye'ye iadesi sağlandı. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ilk olarak 2009'da Ankara-Eskişehir hattıyla hizmete başlayan yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar 114 milyon vatandaşımız yolculuk etti dedi. FIFA Başkanı Infantino'nun Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara açma önerisi kamuoyunda infiale yol açtı. UEFA plan tamamen iptal edilmediği sürece kendisine bağlı hiçbir milli takımın FIFA organizasyonlarına katılmayacağını açıkladı. Ankara'da ormanlara giriş yasakları 30 Eylül'den 15 Ekim'e uzatıldı. Ormanların çevresinde ateş yakılmasına ve ateş almaya sebep olabilecek faaliyetlere yasak getirildi. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Yeni saate merhaba dedik dostlar. Bugün istedim ki böyle şarkılar biraz ön planda olsun. Konu vermeyelim. Ama küçük küçük haberlere isterseniz sizler yorum yapabilirsiniz. O ayrı. Hatta bir tanesini az sonra okuyacağım. Dileyenler o konuda yorum yapabilirler. Sizleri en azından ben okuyayım, siz de fikrinizi söyleyin. Sakarya'dayız. Aysun, ona da bir selam yollayalım bakalım. Ömür'e selam yolluyormuş, tamam. Bugün benim biraz ses çatal çatal bazen gidiyor geliyor. O yüzden böyle hani konularla falan değil de direkt böyle şarkılarla devam edelim istedim. Ama şu haberi de vereyim. Bu gerçekten önemli bir detay. 27 Şubat 2026 tarihinde aslında yasal düzenleme yürürlüğe girmişti. Trafikte şiddet ve asayiş olayları bu yasal düzenlemeyle beraber %51,6 oranında gerilemiş. 180 bin lira idari para cezası, 30 gün trafikten men, 60 gün ehliyeti el konulması. Şimdi insanları sosyal medyada görüyorsunuz ya, karşılıklı video çekiyorlar. Olabildiğince arabadan inmemeye gayret gösteriyorlar falan. Hala tartışmalar ve maalesef üzücü kavgalar oluyor. Ama o görüntüleri genele yaymayalım diyor bu yeni haber. Çünkü geçen yılın aynı dönemine kıyasla trafikteki şiddet ve asayiş olayları %51,6 oranında gerilemiş. Bunu da cezaların artırılmasına, trafikten mene, ehliyet 60 gün el konulmasına bağlıyor bu işin uzmanları. Peki, siz de bunu hissediyor musunuz? Diyeceksiniz ki Ayhan Bey öyle söylüyorsunuz da sosyal medya açıyoruz yine trafikte kavgalar, tartışmalar var. Dediğiniz doğru ama onlar belki de çok spesifik örnekler olabilir. Genele baktığımız zaman hakikaten bu gerilemede yaşanmıştır. Bu vesileyle yorum yapmak isteyen olursa 0505-188-30-0, bu da konulardan bir tanesi olsun. Dileyenler yorumları yapabilirler. Dostlar şimdi servis araçları, otomobiller, toplu taşımalar, herkes yolda. Benim de ses bir gidiyor bir geliyor. Şarkılarla devam edelim. Reklam sonrası görüşelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
4: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
5: TEP o kadar iyi ki TEP.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
7: Orijinal Çamlıca gazoz.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Smokin bizim işimiz.

motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Reklam.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

duyguları sizlerle paylaşıyorum. Mutluluklarımızı da, sevincimizi de, yeri geldiğinde hüznü de. Kabataş Erkek Lisesi'nden arkadaşım, sınıf arkadaşımdır sevgili Uğur. Şu anda yolda sevgili Dilek'le beraber. Onlara iyi yolculuklar dileyelim. Yine yolda olan çok kıymetli bir dostum var. Celalettin Bey. O da maalesef dün babasını kaybetti. Bugün de memleketlere doğru, memleketine doğru yolculuk halindeler. Onunla da bir başsağlığı dileği de buradan radyodan bir kere daha iletmiş olayım. Yanında kimler varsa onlara da bir kez daha başınız sağ olsun diyorum. Böyledir. Ailenin direğidir babalar, anneler. Kaybettiğimiz zaman onların değerlerini daha çok anlarız. Benim de babam belli bir yaşa geldi. O yaşlılıkla beraber eskisi gibi hareketleri maalesef mümkün değil. Dün mesela gündüz ben gittim. Kendi ellerimle onun saçlarını tıraş ettim. Kendisini sakalını da tıraş ettim bu arada. Güzelce şöyle bir elimden geldiğince saçını sakalına bir şekil verdim. Oturduk biraz sohbet ettik.

onları unutuyoruz. Nasıl ararız diyoruz. Hazır teknoloji bu kadar gelişmişken, elimizde de telefonlarımız varken şimdi her şeyi unutun ve anne ve babanızı arayın. Çünkü bazen çok geç oluyor. İçinizde kalıyor. Ah diyorsun, keşke arasaydım şunu söyleseydim. Keşke arasaydım şunu yapsaydım diye. O yüzden tabii ki kaybettiklerimize rahmet dileklerimiz, ama hayatta olanları da unutmayın, hemen arayın. Uzun ömürler diliyorum.

0: astronot olacağım.
1: Ben veteriner olacağım.
2: Ben öğretmen olacağım.
3: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
4: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.
5: Merhaba Ayhan, Bursa'dan Vedat ben.
6: Vedat Bey.
5: 90 seneden beri bir kez daha seni dinlediğimden dolayı kendimle gurur duyuyorum.
6: Öyle mi?
5: Ve yaptığım son anonsla babasını 2 sene önce kaybetmiş biri olarak gözlerimi doldurdum. İyi yayınlar dedim, teşekkür ederim.
6: Eyvallah sana. Arada böyle hatırlatmak lazım. Tabii benim programım ağırlıklı olarak eğlence ve şov ama yeri geldiğinde bu duyguları da sizlere geçmesi gerekiyor. Hissetmeniz gerekiyor. Kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman bir anıyla, kimi zaman da işte içimizden geldiği gibi konuşarak. Bu da böyle bir şey.

İyi akşamlar. Radyolarını yeni açanlara selamlar. Günlerden cuma. Bu arada Temmuz ayına veda ediyoruz dostlar. Bugün çok konum onu vermedim ben. İstedim ki böyle baş başa sizlerle beraber daha sakin bir program olsun. Hep gülüyoruz, eğleniyoruz ama farklı detayları da yakalayalım istiyoruz. Antalya'dayız Ebru. Tamamıyla söylediklerine katılıyorum Ebru. Teşekkürler. Yasemin, 48 olacağım hala canım sıkıldığında annemin dizine yatmayı, babamın sarılıp ben buradayım varım demesini, varlıklarını arıyorum diyor. Öyledir, öyledir. Zübeyde, seninki bayağı tabii sıkıntılı olmuş çok küçükken kaybettiğin için. Allah rahmet eylesin. Denizli'deyiz Gülbahar, sana da bir merhaba. Bu dünyada anne ve babaların yerlerini kimse dolduramaz. Teşekkür ediyorum, Denizli'ye selamlar iletiyorum. Şimdi

0: böyle konulara da ihtiyaç var. Antalya'dayız. Sertaç, yarama dokundum. Ben de babama sakal tıraşı yaptığını söyleyince diyor, sağlığında çok sakal tıraşı yapardım. Yarın da, öyle mi? Allah rahmet eylesin. Babasının vefat yıl dönümüymüş. Beni çok duygulandırdın. Teşekkür ediyorum kardeşim Sertaç. Eyvallah. Yani işte arada tabii bu duyguları da yaşamak gerekiyor. Erzurum'dan da Aslı. Evet, seste biraz sorun var Aslı. Ara ara böyle geliyor gidiyor. O yüzden bugün konu vermedim. Olabildiğince şarkılarla devam edeceğiz. Bakayım, Huriye de diyor ki annem, evlatlarım Yağız'ın ve İlay'dan var. Hayattaki en değerlilerim. Onlara buradan bir selam. Gönderdim gitti. Dostlar, akşamın 6.30'unu bulduk. Bir reklam arası.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: Bankası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi. Pilot Garaj Shop'a
4: ekspertiz. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

Antikare'den sonra İstanbul trafiğine bir bakalım. %69'luk bir yoğunluk var. Ne olmuş böyle ya? 1, 2, 3, 4 İstanbul'da ana arter olarak tabi bu kazalar. Onlarda en ufak bir kaza biliyorsunuz bayağı bir sıkıntı yaratıyor. Mesela Göztepe Uzunçayır istikametinde İstanbul'da bir kaza, zincirleme. Bundan dolayı trafik D100'de Kartal'a kadar dayanmış durumda. Onu iletelim bir. Bir de şurada bir kaza var. Her akşam Haliç'te mutlaka bir kaza meydana geliyor. Bugün de yine otakçılar Haliç istikametinde. Bundan dolayı trafik neredeyse zincirli kuyu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışına kadar yaslanmış durumda. Geçmiş olsun diyelim. Yollarda olan sadece

Osmaniye Kahramanmaraş yoluna da bir selam yollayalım. Tamam, Oruç ailesi. Ömer Bey, iyi yolculuklar diliyorum. Dostlar, Instagram Radyo Turkuaz. Instagram Hop Dedik Ayhan. Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show. Cuma. Bugün biraz böyle şarkılar ön planda olsun istedim. Bu vesileyle şarkılarla da yolculuğumuz devam ediyor. Radyo Turkuaz'ın en sevdiğimiz hali. Hem geçmiş hem günümüz. Ama en güzel şarkılar. Sevim.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. Garanti BBVA.

0: konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Kamera tamam, kulaklık, pasaport.
2: Dur dur, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
1: Gençlik Kulübü mü?
2: Tabii ya, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta 125 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası'nda.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: akşamlar, sevgiler, saygılar.
1: Merhaba, ben İstanbul'dan İkranır.
0: İkranır, söyle bakalım.
1: İzmir'e gidiyoruz.
0: Tamam.
1: Seni dinliyoruz.
0: Teşekkür ederim. Bugün böyle ses biraz çatallı olduğu için şarkıları ön plana çıkardık. İyi yolculuklar diliyorum yollarda olanlara.

dedi ki az evvel, benim sevgili dostum Serkan ama camia onu lakabıyla bilir, Seiko. Seiko'ya da buradan bir selam yollayalım. Yanında kimler varsa onlara da bir merhaba. Yoğun bir akşam, yoğun da bir hafta oldu. Eve gidiyorsun anladığım kadarıyla. Hadi iyi dinle.

0: bakalım kimler nerede neler yapıyor.
1: İyi akşamlar Hobbidik Ayhan.
0: Buyurun efendim.
1: Biz de eşim, oğlum ve ben Antalya'dan Bele'ye gidiyoruz. Yoldayız şu
0: Antalya,
1: an.
0: Antalya, Bele'ye
1: yolculuk
0: arası.
1: Esnasında sizi dinliyoruz.
0: Yarım saat 45 dakika
1: olsun. Sağlıklı, mutlu yayınlar
0: teşekkür
1: dileriz.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Herkese sevgiler. İyi
0: Cuma
1: akşamlar.
0: Günü Antalya trafiği de Belek ya da Kemer tarafına doğru oralarda yoğun oluyor. Ankara'dan Sabire ve Mehmet. İyi yolculuklar. O zaman sizlere Antalya'da.

0: Radyo Turkuaz'ın en sevdiğim hali, her tarzın en güzelleri, hem geçmiş hem günümüz şarkıları ard arda geliyor. Dostlar, bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra tekrar yolculuğa devam edeceğiz. Bugün şarkılar ön planda. Lubex Motor Yağları Optik Show'da İstanbul trafiğinde yoğunluk. %63 seviyesinde İstanbul olmak üzere tüm Türkiye, yollarda olan tüm dinleyicilerime selamlar.
1: Hadi. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Pilot Garaj Shop'a
3: ekspertiz. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü.
4: Gençlik Kulübü mü?
5: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, gençlik kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Bir gram altını bile kapınıza getiren...

0: kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

Radyo Turkuaz'da Lubex motor yağları. Hop dedik şov. İşin şov tarafını bugün bir köşeye ayırdık böyle. Güzel şarkılarla devam edelim istiyorum. Saat tam 7.30'dan itibaren biliyorsunuz her gün olduğu gibi bugün de günün özel şarkıları. Yani daha hüzünlü, daha dertli şarkılar onlar ardarda gelecek. Hadi bakalım.

0: Radyo Turkuaz'da Hop Dedik Show. Şimdi bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan hemen sonra günlük dozumuzu bir alalım. O da nedir? Günün özel şarkıları. Daha hüzünlü, daha böyle özlem, hasret dolu, dertli şarkılar ard arda gelecek. İmkanı olanlar için çay ve kahveler yudumlansın lütfen. Reklam sonrası başlıyoruz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde

0: kişi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Orijinal Çamlıca Gazoz. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. On bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
5: Bugün Getir Büyük'te Teknisel Pak kağıt havlu 30 lira. 1 litre Sütaş süt 40 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
7: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
8: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
9: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş

0: Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

günün özel şarkıları başlıyor. Hanımlar, beyler, şu andan itibaren daha sakin, daha dertli şarkılar, çay ve kahveyle eşlik edeceğiz. Yollarda olanlara iyi yolculuklar, yurt dışındaki dinleyicilerime de selamlar. Haydi bakalım, açılışı yapalım.

Dostlar, günün özel şarkılarında olmazsa olmaz. Ferdi Özbeğen. Hemen ardından Zerrin Özer burada olacak. 80'lere bir selam çakalım şimdi.

0: aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
3: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
4: TEP o kadar iyi ki TEP. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
8: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
10: İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaçları doğru zamanda ve doğru fiyatlarla tamamlamanın en pratik yollarından biri olmaya devam ediyor. Günün belirli saatlerinde sunulan özel kampanyalarsa alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. 10'da 10 fırsatlar kapsamında her gün saat 22'de en çok beklenen ürünlerde sınırlı süre ve stoklarla kaçırılmayacak fiyatlar İdefix'te alışveriş severlerle buluşuyor. Üstelik büyük İdefix çekilişiyle televizyonlar, scooterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce Onvo hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
4: Güzellikler dünyası.
11: Parafın katkılarıyla.
12: Tarihte bugün 31 Temmuz 1971 yılında Apollo 15 astronotları Ay yüzeyinde dört tekerlekli bir araçla gezdiler.
4: Güzellikler dünyası.
11: Parafın katkılarıyla.

0: Beyler, herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Radyo Turkuaz'da kalın ve her daim Radyo Turkuaz'ın keyfini yaşayın. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.
1: Sana dedim duymadın mı? Sana dedim duymadın mı?
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sundu.

0: gün getir büyükte Teknisyelpak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere
1: Lacivert dergi dijital sömürü dosyasıyla raflarda. 10. yılında 15 Temmuz. Türkiye için gerçek bir milat. İnsan kendini yeniden tanımlamak zorunda. Siber savaşların geleceği ve yapay zeka. Yeni sömürü düzeni. Algoritmalar. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Temmuz sayısında.
2: Reklam.
3: Karışık kaset.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Bir ayı daha geride bırakırken yaşadıklarımızla, yaşayamadıklarımızla, ulaştıklarımızla, ulaşamadıklarımızla şöyle bir düşünmeli. Neler yapabildik? Koca bir aya neler sığdırabildik? Ya da neleri sığdıramadık? Daha ne kadar zamanımız var bunu bilmezken bildiğimiz tek bir şey var net bir şekilde, o da bu an. O yüzden ne yaşamak istiyorsanız ertelemeyin. Ne yaşamak istiyorsanız onun için mücadele edin ve yaşayın. Bu vedalar beraberinde çok daha güzel merhabalara da vesile olsun diye duamız da olacak. Yeni ayla birlikte yeni güzelliklerin bizleri bulmasını, huzura dair, beklediğimiz şeylere dair, sevgiye, aşka dair, merhamet ve minnete dair bir başlangıç olsun yeni ayla birlikte hepimiz için. Beni şu an mesaide dinleyenler var, işlerinde kolaylıklar olsun. Yollarda dinleyenler var, yolları açık olsun. İyi yolculuklar diliyorum ve evlerinde dinleyenlere de iyi istirahatler dileklerimizle ay işi nöbetimize başlayalım. Ve her biriniz hoş gelin.

Neye nasıl baktığımıza göre değişir ya bazı şeyler. Mesela sorumluluk desem. Sorumluluk deyince insanın aklına gelen o çağrışımlar biraz daha negatif olabiliyor. Hayatımızda sorumluluk almaya başladıkça aslında güçleniyoruz da bir taraftan sevgili dinleyenler. Farkında olalım ya da olmayalım. Ama bazı sorumluluklar bazı sorunları da beraberinde getirebiliyor. İşte onlarla mücadele etmeyi bilmeli, öğrenmeli. Sorunlarımızın sorumluluğunu kabul etmek zaten onları çözüm yolunda atılan da ilk adım mahiyetini taşıyor. Sorunlarımızdan ne kadar uzun süre kaçınırsak sonunda meselelerimizle de yüzleşmek durumunda kaldığımızda acısı işte bir o kadar yoğun oluyor. O yüzden sorumluluk bilinciyle ve o sorumlulukları da gayet layıkıyla yerine getirmek nasip olsun. Yani kaçmak değil, yüzleşmek, yüzleşmenin getirdiği güçlülüğe şahit olalım.

hepimizin bu yaşımıza gelene kadar birçok şey öğrendiği, birçok şey tecrübe ettiği, birçok kez yanıldığı, üzüldüğü, kırıldığı durumlar oldu. Aslında bu hepsinin özetinde bir hayatın gerçeğini yansıtıyor. Ama kendi adıma söyleyecek olursam, mesela bu yaşıma kadar öğrendiğim en büyük derslerden biri de hiçbir şeyi zorlamamamız gerektiğidir sevgili dinleyenler. Konuşmalar, arkadaşlıklar, ilişkiler, dikkat, sevgi, hepsi. Yani zorunlu olması gereken şeyler için savaşmaya değmiyor aslında. Çünkü gerçekleşmesi gereken her şey oluyor. Olmayacak şeyler zaten olmuyor. Dolayısıyla zorlamamamız gereken durumları iyi bilmeliyiz. Sizin için her şeyin çok kolaylıkla güzelleşmesini diliyorum. Kendin için de.

Uğur'la Ay Işığı. Ay Işığı.

geçen gün çok güzel bir paylaşıma denk geldim. Daha öncesinde bilmiyordum. Yani hiçbir zaman şahit olamadığım bir durumdu çünkü. Kabak tarlalarında geceleri sesler yükselirmiş. Gece durulmayan sesler olurmuş. Kabaklar çatırdayarak büyüyorlar ya, ama gündüz sesleri duyulmazmış. Çıtırtılarını geceye saklarlarmış. Aslında düşününce insan da böyle değil mi? Geceye saklıyor düşüncelerini. En çok gece düşünüyor insanoğlu da. İşte bu yüzden belki de geceleri ağırlaşıyor çoğumuz için. Bizim burada ay ışığı nöbetimizdeki amacımız da işte o ağırlığı bir nebze olsun hafifletmek. Yüreğiniz hafiflesin sıradaki şarkılarla.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken, her ne kadar el alem lafından ya da el alemin düşüncesini önemsemeyeceğimizden bahsetsek de, bizim üzerimize böyle yapışmış, adeta kuru ama kendini farklı noktalarda hissettiğimiz

gelen bir el alem baskısı var sevgili dinleyenler. Her ne kadar dinlemiyorum, asla artık umursamıyorum desek de. Mesela en iyisi mi olmak istiyorsunuz? Hayır. Hedeflerimizi aslında bir yerde değiştirmeli. Ne yapmalı peki? Yeterince iyi olabilmeli mesela. Ya da ne bileyim milyon liralarla emekli olmak gibi bir hedef. Hayır. En güzel anılarla emekli olmak. Uzun bir hayat yaşamak mı mesela hedef? Hayır. Hedef bence anlamlı bir hayat yaşamak. Yani sevgili dinleyenler, bazı hedefleri daha güzelleriyle değiştirmeli bence. Bakarsınız o değişimler bizi de gayet güzel bir şekilde bulabilir.

geceye yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

henüz kendinizi yeterince sevmiyorsanız, gereken değeri vermiyorsanız, tam anlamıyla bir iç barış halinde değilseniz ne yeni bir işe ne de yeni bir ilişkiye başlamayın sevgili dinleyenler. Kendinizde eksik bıraktığınız hiçbir şeyi, ama hiçbir şeyi dış dünyayı tırmalayarak elde edemezsiniz. Dolayısıyla evvela testiyi doldurmalıyız ki taşabilelim sonrasında, değil mi? Zaten her şeyin özünde kendimizi sevmek yatıyor ama bunu ne kadar fark ediyoruz, ne kadar fark edemiyoruz tartışılır. Olabildiğince kendimize de hatırlatmamız lazım ya zaten beraber bu ayı şınabetlerinde. Kendimizi sevmeyle başlıyor sevgili dinleyenler her şey. Kendimize değer vermekle. Yani içerimizde kendimizle barışık olmamızda yatıyor. O yüzden iyi ki varım diyerek kendinizi sevin, olur mu?

gideriz. Olmadık yerde kanar durur. Anıların ruhu dolanır. Anlatmaya kelimeler yetmez. Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş. Hayat kare kare geçiyor gözlerimden. Doyamadan nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım. Ateş topu düşer yüreğime, alev alev yanar içime. Alır başımı yollara düşerim. Kara kara düşünürüm, üzülürüm, kızarım, halime koşarım son surat. Yorulunca yığılıp kaldığım yerde adını sayıklarım gündüz gece. Nereye baksam izlerin var, silinmiyor. Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor.

Yol mu yordu, yoksa yol mu uzadı? Varamadık ki bir türlü istediğimiz yere. Arafta kaldı her yanımız sanki. Ne eskisi gibi olabiliyoruz, ne kendimizi tamamlayabiliyoruz. Şöyle bir cümle okumuştum geçenlerde. Mücadele ediyorum, çırpınıyorum, deniyorum ama öyle kelebeğin ayağına taş bağlayıp uç demişler gibiyim. Kanat var ama yük çok ağır. Sen de böyleysen belki bu şarkı bir nebze olsun o yükü hafifletir. Ne hissediyorsan, hangi duyguyu yoğunlukta yaşıyorsan hakkını vererek yaşa. Yüreğine daha fazla yük yapma.

her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

0: hiç ölmemek.
1: Nasıl birine aşık olmalı diye insan kendi kendine zaman zaman soruyor değil mi? Yaşadıklarından ya da etrafında arkadaşlarının yaşadıklarından. İllaki bir yerde bir şekilde bu soruyla karşılaşıyoruz, yüzleşiyoruz. Ama genel anlamda şu bir kıstas olabilir sevgili dinleyenler. Yani seninle birlikte olmak isteyen birine aşık ol. Seni bekleyebilecek birine ya da seni en sinirli olduğun anda bile anlayabilecek ya da sana yardım edebilecek, yön gösterecek, destekleyecek, umut verebilecek birine aşık ol. Seninle kavga ettikten sonra bile konuşabilecek birine gönül ver. Bu cümleler benim, senin, onun, herkes için geçerli aslında kriterleri olmalı. Seni anlayan, senin de anladığın, seni seven ve senin de sevdiğin. Bu ikili ilişki o kadar güzel bir birlikteliğe dönüşüyor ki, gönlün huzuru diyoruz ya, işte o huzur aşk oluyor sevgili dinleyenler. Bulduysanız doyasıya yaşayın. Henüz bulamadıysanız da en güzel zamanda, en güzel şekilde bulup yaşayın.

birçok kez gurura yenik düştüğümüz olmuştur ya da olanlara şahit olmuşuzdur. Ama merak ediyorum mesela, seven insanın sevdiğine gururu olur mu? Siz ne dersiniz bilmem ama bence olmaz. Seven insanın sevdiğine gururu olmaz, kini olmaz. Ne bileyim, seven insan başkalarının ne dediğine de bakmaz. Eğer seviyorsa kendine yenik düşer bir kere. En önce kendine yenik düşer. İki insan birbirini gerçekten seviyorsa önünde dağ olsa yine de fayda etmez denir yani işte. Öyle. Onlar zaten kalben birbirine bağlıdırlar. Ne gururu, ne kini, ne başkalarının dediği.

Radyo Turkuaz'da Ay Işığı nöbetimizin ikinci saatini de yavaş yavaş geride bırakırken birbirinden güzel şarkılara değdi yüreğimiz ve değmeye de devam edecek. Ama yanında bir de şiirler olacak. Ama bu gecemizin Ay Işığı nöbetçisi. Haftanın son Ay Işığı nöbeti olunca sizlersiniz. Dolayısıyla dinlemek istediğiniz şiirleri Instagram'da Uğur Eracil sayfam üzerinden direkt mesaj yoluyla bana ulaştırmanızı rica edeceğim. Soyadımı meşhur kodlamamla kodlayayım. Asker olan Er, acil servisin acili. Uğur Eracil Instagram adresinden 3. saatte dinlemek istediğiniz şiirleri bana ulaştırabilirsiniz. İçlerinden 2 tanesini paylaşmış olacağım. Bu vesileyle de geceniz şiir.

Çok karanlık, çok karmaşık, çok kalabalık, çok sensiz, çok çekilmezdi buralar. Senden önce. Senden önce kaybolmuş ama yine de aramaktan vazgeçmeyen bir ben vardı. İzini sürdüğüm şeyi biliyordum. Müzik notaları yörüngesinde, mavi gökyüzü önderliğinde adım adım tarıyordum evreni. Aşka inanıyordum, aşksızlara inat. Bir fotoğrafta denk gelmek, başka suretlerde. Bir filmde izlemek, başka bedenlerde. Bir şarkıda dinlemek, başka seste. Bana hep umut tazeletiyordu. Vazgeçmiyordum. Vazgeçmememi söylüyordu her şey, farkında olmadan. Sonra sen çıktın karşıma. Çok tanıdık ama bilmediğim, henüz bilemediğim ama daha önceden biliyormuşum hissini veren sen. O izi bulduğumu hissettiren sen. Sen bana bir bakıyorsun ya, bir rüzgar esiyor sanki o anda. Sarıp sarmalıyor bedenimi içten dışa ve alıp götürüyor buradan başka diyarlara. Ve o başka diyarlarda havalar o kadar güzel ki, biz o kadar mutluyuz ki orada. Ve orada hava sağanak yağmurlu, en sevdiğinden hani. Ve benim de sen sevdiğin için en sevdiğimden. Güneş havada değil ama yüreğimizde doğuyor orada. Ne yaptın bana biliyor musun? Kendimle aramı düzelttin. Meğer ben ne güzel bir yürek taşıyormuşum. O yüreği hissetmemi sağladın. İzlediğim yolum kalbineymiş. Anladım. Boş bir kumsalda sen adım attıkça, silinse de izin her dalga vurduğunda, benim bulmak için can hıraş takip ettiğim. Sen güldükçe, göremesem de bende de beliren şey. Sen üzüldüğünde, bilmesem de içime düşen sızı. Sevda bağıymış bunun adı. Ben vazgeçmeyerek, sen isteyerek, fark etmeden ördüğümüz sevda bağı. İzi kalmış her yaşadığımız şeyin o bağ üzerinde. Ve nihayet başıma sen geldin. Ben zaten hep sendeydim. Artık sadece izindeyim. Kalbimin en güzel eseri. Bu iz hiç gitmesin.

Herkesin bir umudu vardır. Bir savaşı, bir kaybedişi, bir acısı, bir yalnızlığı, bir hüznü. Çünkü herkesin bir gideni vardır. İçinden bir türlü uğurlayamadı, diyor Turgut Uyar. Beni uzun zamandır dinleyenler bileceklerdir. İki kelimemden biri umut, diğeri mavidir. Maviye de umudu yakıştırmam da zaten gökyüzü kadar sonsuz olmasını istediğim içindir. Yalnızlık, hüzün, acı ve koca bir savaş uğruna geçen yıllara aslında umut serpiştirerek ayakta kalma mücadelesindeyiz her birimiz. İşte o yüzden umuda sarılıp umudu sıkı sıkıya tutuyorum. Hatta bunu Sezai Karakoç da çok güzel tamamlıyor. Neyse ki yarın var, umutların en sevdiği gün. Her bir yarına bir umut serpiştiriyorum adeta. Sizinle de bunu paylaşıyorum sıklıkla. O zaman sevgili dinleyenler, umudumuz daim olsun. Umut hep olsun.

sen uzaklardaydın ey kalbim. Uzaklardaydın, sevdiğim uzaklardaydı. Ayın, yıldızların çağlayarak, berrak şelaleler yaparak, coşku içinde aktığı bir yerlerdeydi. Hani bir gün bir çobana rastlamıştık, adı Ferhat mıydı neydi? Koyunların, kuşların, böceklerin ve çiçeklerin sadakatten mest oldukları, her birinin gözlerinde kaybolur gibi, kayar gibi dalıp gittiğimiz o saadet evreni. Kayaların yüzlerinden okuduğumuz o ebedi bilinç bizi çekip almıştı kılcal damarlarımızdan. Yaslan göğsüme sevdiğim, benim gönlüm gök gibidir, açık deniz gibidir. Pas tutmaz benim içim, yeryüzü gibidir, toprak gibidir. Sen ki bulut gibisin, ay gibisin, güneş gibi bazen. Usul usul inen yağmur tıpırtılarını dinler gibi dalıp gitmiştik. Sen konuşuyordun. İpil ipil yağan bir yağmur gibi konuşuyordun. Onlar ki konuklarımızdı. Adları Kerem'di, Yusuf'tu, Kays'tı. Hepsi de ezelden tanıdıktı, dosttu. Yaslan göğsüme sevdiğim, benim gönlüm gök gibidir, açık deniz gibidir.

Artık çıkmıyorum istiklale. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağın. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta

Evet sevgili Ayşe nöbetçilerim, haftanın son uğurlayışı burada sona eriyor. İki akşamlık bir molamız olacak. Özlem biriktirip yine huzur saatinde buluşmak en büyük temennim. Bu programın yine size özel, yani sana özel konseptli bir program olmasını temenni etmiştim. Umarım da başarabilmişimdir. Her dinleyenin kendine özel bir program olduğunu hissetmesini amaçladığım bir Ayşe nöbeti oldu. Bizleri dinlediğini mesajlarıyla belli eden ya da sessiz sessiz aramıza katılan bütün dinleyenlerimize çok teşekkür ederim. Kendinize güzelce vakit ayırabileceğiniz, sevdiklerinizle hoş sohbetler edebileceğiniz, dinlenebileceğiniz güzel bir hafta sonu diliyorum. Kısacık zamanımızda keşkelerimiz hiç olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Pazartesi evvela sabah 7'de haftaya beraber merhaba diyebilmek için Uğur'la Güne merhaba da, ardından yine pazartesi akşam saatler 21'i gösterdiğinde Ay ışığında kavuşmak üzere. Sen...

vefasız. Can üzgün perişan, can suskun kararsız. Çek git

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.